0: gözüm vurgunu.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

ya, sana bir düğün yaparsam 40 davul, 40 da zurna çaldıracağım. Dedenden kalan yadigar 765'te de bir şarjör boşaltacağım diye. Sesi duyamadım da başına geldim. Eski günler geldi aklıma babam. Hani bizim olanın salı günleri pazar olurdu ya. Beni pazara götürürdün. Boyumdan büyük sepeti boynuma takıp da ben sürükleye sürükleye giderken gülerdin ya babam. Pazara gidin.

gramla can eri ver. Çocuk ağlamasın. Maaş alamadım. Haftaya öderiz derdin ya babam. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel kirazla can eri almadı. Kalem alıp da koşardım ya sana babam. Koçum diye sıkıca sarılıp alnımdan öperdin ya beni. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle sıkıca sarılıp alnımdan öpen olmadı. Arife günleri bizim amcaoğlu bir takım elbise giyer de kurula kurula gezerdi ya bizim kapının önünde. Sen de kızar bizi mağazaya götürürdün ya. En güzel, en güzel elbiselerden alırdın ya bize hani. Sen gittikten sonra, sen öldükten sonra kimse bana öyle güzel, öyle kıyak elbise almadı. Bayram, bayram camisinden çıkınca bizi dedemin mezarına götürürdün ya. Uyan kalk babam diye haykırırdın ya hani.

Gör. Her şeyin bir ilki, bir sonu var. Malum sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah.

0: kardeşim sizin, kardeşim sizin.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
1: Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim.

0: sabrettik. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Gelmeyen mutluluk, sevinç utans. Bilemiyorum artık ne olur sonumuz. Acı ayrılık, kahır dolu yolumuz. Belki ölünce mutlu oluruz, belki ölünce mutlu oluruz. Bekletip gelmeyen sevinç utans. Bekletip gelmeyen sevinç utans.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz FM'de. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Velikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Velikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

Günaydın, birinci sayfa programına hoş geldiniz. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahındayız. Bugün de sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Programımızın başında öne çıkacak ve programımızda aktaracağımız haberlerin başlıklarını aktaralım. Birinci sayfa haberlerini aktaralım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında ağırladığı Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti deniliyor. Terörsüz Türkiye yasası mecliste. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın terörsüz Türkiye çerçeve yasası ile ilgili açıklamaları var. Trabzonspor'un yeni transferi Mısırlı Yıldız Muhammed Salah Trabzon'a geldi. Dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti Salah. Coşkulu bir karşılama töreni gerçekleştirildi. Daha sonra Salah Trabzon'a geldi. Trabzon'da da Trabzonsporlu taraftarlar Muhammed Salah'ı karşıladı. FETÖ'cü firari tek tek itiraf etti. Karatepe tutuklandı deniliyor. Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood ilk golünü attı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye terörsüz Türkiye teşekkürü deniliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdün'deki diplomatik temasları sürüyor. Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Özgür Özel'den çerçeve yasaya ilk tepki, yeni partiye yapılan bağış miktarı açıklandı. Hepsi ve daha fazlasını programımızda sizlere aktarmaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, birinci sayfaya hoş geldiniz.

Evet, programımıza başlıyoruz. Birinci sayfa haberlerini, detay haberlerini, sıcak gelişmeleri aktaracağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifiyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de terörsüz Türkiye paylaşımında teşekkür etmiş değerli dinleyenler. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fethullahçı terör örgütü üyesi Burkay Karatepe, Muğla'da adliyeye sevk edilmişti. Karatepe'nin ifadesi ortaya çıktı. Karatepe Muğla'da sevk edildi. Mahkemece tutuklandı deniliyor değerli dinleyenler. Trabzonspor Mısırlı dünya yıldızı Muhammed Salah'la transfer görüşmelerine başladığını resmen açıkladı. Salah'ı taşıyan uçak dün önce İstanbul'a iniş yaptı. Yıldız oyuncu dün akşam saatlerinde ise Trabzon'a ulaştı. Trabzonspor resmi yayın organından yaptığı açıklamada Muhammed Salah için Papara Park'ta taraftarlara açık imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Mısırlı yıldızın Türkiye'ye gelişini ve transferindeki detaylar yer alıyor haberin içeriğinde değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz değerli dinleyenler. Greenwood ilk golünü attı deniliyor. Fenerbahçe Sturm Graz'ı 2-0 mağlup etti. Hemen detaylara yer verelim değerli dinleyenler. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe 3. eleme turunda Sturm Graz'ı ağırladı. Sarı lacivertler yeni transferi Mason Greenwood'un da gol bulduğu gecede 2-0'lık galibiyette rövanş öncesi tur kapısını araladı. Fenerbahçe'nin ilk golü ise Anderson Talisca'dan geldi 10. dakikada ve 45'te de yeni transfer Mason Greenwood durumu 2-0'a getirdi. Turun ikinci maçı 11 Ağustos Salı günü Türkiye saatiyle 21.30'da deplasmanda oynanacak deniliyor değerli dinleyenler. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan geçtiğimiz hafta çarşamba günü başlatılan bağış kampanyasına 7 günde yapılan bağış miktarını kamuoyuyla paylaştı. Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan bir haftada kampanyaya 280 milyon liranın üzerinde bağışta bulunulduğunu duyurmuş değerli dinleyenler. Bir diğer haberimizi aktaralım. Özgür Özel'den çerçeve yasaya ilk tepki deniliyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sürecin yol haritası sayılan çerçeve kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması üzerine genel yaklaşımımızda bir değişiklik yok tepkisini verdi. AK Parti'yi meselenin ruhuna aykırı yöntem izlemekle eleştirmiş Özgür Özel değerli dinleyenler.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahıma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut, telefon 0501 140 6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532 489 6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543 805 40 66, Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6, telefon 0544 813 40 66, Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında, telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Efendim devam ediyoruz. Birinci sayfa programı radyonuzda sürüyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Programımızda, radyonuzda değerli dinleyenler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ürdün temasları var. Bu haberin detayını sizlere aktaralım. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'daki temasları kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi. Bakan Fidan, Ürdün'deki temasları kapsamında Kudüs konulu bakanlar toplantısının yanı sıra Türkiye, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları toplantısına da katılmıştı değerli dinleyenler. Yeni partinin il başkanı gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet soruşturması kapsamında Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper gözaltına alındı deniliyor. Akaryakıtta indirim bekleyenlere kötü haber denilmiş. Petrol fiyatlarındaki gerileme sonrası motorinde beklenen 3.97'lik indirim pompaya yansımadı. İndirim tutarının ÖTV düzenlemesine aktarılması nedeniyle tabela fiyatlarında değişiklik olmayacak deniliyor değerli dinleyenler. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında firari olarak aranan Menderes Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT ve Emniyet İstihbarat Destekli Operasyonla İl Jandarma Komutanlığı CESAT unsurları tarafından saklandığı evde yakalandı deniliyor. Trabzonspor Sala için imza töreni düzenleyecek denilmiş. İstanbul Üsküdar'da 3 gün boyunca bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den şikayetçi olduğu haberi yer alıyor. Yine detayları sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.

Devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, haber başlıklarını sizlere aktarmaya. Rusya'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk'te düzenlediği füze ve İHA saldırılarında en az 21 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, hava savunma sistemi ve önleyici füze tedarikindeki gecikmelerin can kayıplarını arttırdığını ileri sürmüş değerli dinleyenler. Osmaniye'de bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti. Bir işçi yaralandı deniliyor. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında dün öğle saatlerinde işçilerin kaynak yaptığı sırada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Çalışanların ihbarıyla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler işçilerden Ahmet Yıldırım ve Tajdin Togar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan bir işçi ise sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor denilmiş. Yine sıcak bir gelişmeydi. Bu gelişmeyi de sizlere aktardık Yurttan Haberler köşemizde. Beşiktaş, Leandro Trossard'ın lisansını çıkardı deniliyor. Kocaelispor, Nonge'yi Brest'e gönderdi denilmiş. Salah'ın Trabzonspor'daki forma numarası belli oldu. Trabzonspor'un yeni transferi Muhammed Salah'ın Bordo Mavili ekipte 10 numaralı formayı giyeceği duyurulmuş değerli dinleyenler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında MHP lideri Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmiş değerli dinleyenler.

Efendim devam ediyoruz birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmaya haber başlıklarımızda devam edeceğiz. Sinem Dedetaş'tan başkan vekili seçimi sonrası mesaj deniliyor. Emeklilere maaş promosyonunda bankalar rakamları güncelledi. Üsküdar'da, İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak. TOKİ'den yeni kampanya fiyatlar 700 bin liradan başlıyor denilmiş. Gözaltına alınan Manisa İl Başkanı Özalper Ankara'ya götürüldü. Yeni partiye ilk operasyon deniliyor. Yeni partinin bağış kampanyasında ilk hafta geride kaldı. Yapılan bağış miktarı açıklandı denilmiş. Özgür Özel'den çerçeve yasa açıklaması. Özgür Özel, metni sır gibi saklayıp boş kağıtlara imza attırmak meselenin ruhuna aykırıdır ifadelerini kullanmış. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerçeve yasa açıklaması Bahçeli'ye özel teşekkür deniliyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten terörsüz Türkiye açıklamaları var. MKYK toplantısı sonrası Ömer Çelik'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Kovuşturma ve infaz ertelemesi Öcalan'ın durumu ne olacak? Çerçeve yasa meclise sunuldu denilmiş ve soru işaretleri yer almış haberin detayında değerli dinleyenler. Özgür Çelik'ten Üsküdar açıklaması tehdit ve baskılarla belediyeye çökmeye çalıştılar. Haber başlığı var. Çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. 360'a yakın imza atıldı şu ana kadar denilmiş. Ankara Etimesgut Belediyesi'nde başkan vekili seçim tarihi belli oldu. Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı değerli dinleyenler.

Efendim birinci sayfa programı devam ediyor. Sizlere birinci sayfa haberlerini, detay haberleri, sıcak gelişmeleri aktarıyoruz. Haberlerin detaylarını da aktarıyoruz değerli dinleyenler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ancak usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş ifadelerini kullanmış. Çerçeve yasa teklifine ilişkin olarak teklif hazırlanırken ortak bir çalışma yürütülmemesini eleştirdi Özgür Özel. Siyasi yaklaşımımızda bir değişiklik yok ifadelerini kullandı. Usul ve üslup açısından son derece yanlış bir iş olarak altını çizdi. Elbette milletvekilleri, parti grupları meclis komisyonunda metne katkı sağlayabilirler, eleştirilerini söyleyebilirler ancak teklif metnini sır gibi saklayıp boş kağıtları imza alıp diğer siyasi partiye yolladıktan yarım saat sonra meclis başkanlığına teslim etmek meselenin ruhuna aykırıdır ifadelerini kullanmış Özgür Özel'in açıklamaları var değerli dinleyenler. Yeni Parti Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakıroğlu, Yeni Parti Manisa İl Başkanı İksen Özalper'in gözaltına alındığını duyurdu. Bakıroğlu, amacın ne olduğunu biliyoruz, kirli oyunun farkındayız ifadeleriyle karara tepki gösterdi. Manisa İl Başkanı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınmıştı ve Manisa İl Başkanı İksen Özalper Ankara'ya götürüldü deniliyor. Yeni Parti'nin bağış kampanyasında ilk hafta geride kaldı denilmiş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çerçeve yasa açıklaması deniliyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iktidarın terörsüz Türkiye, DEM Parti'nin barış ve demokratik toplum süreci adını verdiği süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasayla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin meclise sunulduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kapsamlı istişareler neticesinde hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, aziz milletimizin çözüm iradesini yansıtan geniş bir mutabakatla bugün Gazi Meclisimizin takdirine sunuldu. Türkiye'yi terörün tehdidinden kalıcı olarak kurtarmayı, milli birlik ve beraberliğimizi perçinlemeyi, ülkemizde ve bölgemizde huzur ikliminin güçlendirmeyi hedefleyen bu adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında ayrıca Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve siyasi parti gruplarına da ayrı ayrı teşekkür etmiş değerli dinleyenler.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ahımlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Sen bir de boydun say beni. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Kafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Kafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
2: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Evet, haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarmayı sürdürelim değerli dinleyenler. Terörsüz Türkiye kanun teklifi hayırlı olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları var. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu Bahçeli. Atılan adımların bin yıllık kardeşliği tescillediğini vurgulayan Bahçeli, bu proje bir devlet projesi ifadelerini kullanmış. 10 soruda çerçeve kanun teklifi deniliyor. Pirali FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe itirafçı oldu. İşte ilk ifadesi denilmiş, tutuklandı deniliyor. Burkay Karatepe'nin tutuklandığı haberine yer verilmiş. Filistin topraklarını gasp eden İsrailler işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılarını sürdürdü. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına ilişkin kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi deniliyor. Bahçeli Evler'de 4 katlı binada çökme meydana geldi. Bu haberin detayını aktaralım. İstanbul Bahçeli Evler, Koca Sinan Mahallesi'nde daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede bulunan vatandaşlardan binanın daha önce tahliye edildiği bilgisini alan ekiplerin binada tedbir amaçlı arama ve inceleme çalışmaları gerçekleştirdiği aktarılmış haberin detayında değerli dinleyenler.

Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Yine haber başlıkları, detay haberleri, sıcak gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Menderes Belediyesi'ne rüşvet operasyonu, Pirari Belediye Başkan Yardımcısı yakalandı deniliyor. İletişim Başkanı Duran'dan terörsüz Türkiye yasa teklifine ilişkin açıklama denilmiş. Burhanettin Duran'ın açıklamaları var. Detaylandırılmış haberin içeriğinde değerli dinleyenler. FETÖ'nün suikast timindeki terörist Karatepe tutuklandı deniliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün suikast timindeki Karatepe'den de şikayetçi olduğu ifadelerine yer verilmiş haberin detayında. İstanbul'da asayiş operasyonunda 819 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması, 2 kişi gözaltına alındı. Dur ihtarına uymayan ehliyetsiz motosikletliye 304 bin lira ceza kesildi. Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü hayatını kaybetti. Otomobil önce ağacı ikiye böldü, ardından parka daldı deniliyor. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinden gelen bir haber, kontrolden çıkan bir otomobil kaldırıma aşarak parka girdi. Kaldırımda bulunan bilet dolum gişesine çarpan ve bir ağacı ikiye bölen otomobil parktaki başka bir ağaca çarparak durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı deniliyor değerli dinleyenler. Filistin Dışişleri Bakanı, İsrail'in hedefi iki devletli çözümü ortadan kaldırmak açıklamaları var. İran, Umman'la Hürmüz Boğazı müzakerelerinde güvenli güzergah konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Avrupa Parlamentosu, Hürmüz Boğazı'nın açılması için anlaşma taslağına son hali verildi denilmiş. İsrail'in alıkoyduğu Doktor Ebu Safiye işkenceye uğruyor denilmiş. İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürüyor. Haber başlıklarıydı değerli dinleyenler.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

Programımızın son bölümüne geldik. Son bölümde her zaman olduğu gibi yurtta hava durumuna göz atacağız. Vedamızı gerçekleştireceğiz. Bakalım bugün yurtta hava nasıl olacak? Yapılan son tahminlere göre bugün ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleriyle İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli illerinin kuzey kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin edilmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak esmesi bekleniyor denilmiş ve meteorolojik bir uyarı bulunmuyor denilmiş değerli dinleyenler. 6 Ağustos 2026 Perşembe sabahında sizlere birinci sayfa haberlerini elimizden geldiğince aktarmaya çalıştık. Yarın 7 Ağustos Cuma sabahında haftanın son iş gününde bizler yine radyonuzda mikrofon başında olacağız. Sizlere birinci sayfa haberlerini aktarıyor olacağız. Yarına kadar her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ağırma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Touch, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
5: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
0: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik, İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı, Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm emlak danışmanları birliği arasında evlenecek gençlere destek projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta koordinasyon toplantısında desteklerin etkin yürütülmesi kararlaştırıldı. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 2026 yılında 3280 gıda işletmesini denetleyerek 9.952.338 lira idari yaptırım uyguladı. 185 numune alındı, olumsuz sonuçlananlara yaptırım yapıldı. Çekerek ilçesindeki Demircağlan köyünde bulunan dev karınca yuvaları yaklaşık 1 metre boyunda olup ormandaki çam iğneleriyle yapılmıştır. Karıncalar fabrikayı andıran şekilde ara vermeden çalışarak doğaya ilgi çekiyor. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, MİT, Emniyet, İstihbarat ve JASAT ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Sönmez dahil 16 şüpheli gözaltına alındı, adli işlemler sürüyor. Bahçeli evlerde kolonlardan sesler gelince tahliye edilen 4 katlı bina boşken çöktü. Belediye ve ekipler güvenlik önlemi alarak yıkıma başladı. Yanındaki riskli binada boşaltılıp yıkılıyor, can kaybı yok.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altınsa 6522 lira 38 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Futbol Şube Sorumlusu Cihan Kamer, forvet transferinin playoff turuna yetişeceğini ve Oosterwolde'nin sakatlandığını açıkladı. Fenerbahçe, yeni sezon öncesi Marcus Rashford ve Rafael Leao için transfer çalışmalarını hızlandırdı, menajerlerle iletişim kurdu.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533-684-8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Şoför abla radyolarda.
1: Günaydın.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Efe.
3: Evet efendim, selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı sabahlar. Sesimizin, yüreğimizin, sevgimizin ulaştığı herkese.
0: Aksaray.
3: Her kesime mutlu sabahlar olsun. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Bol kazançlı, bereketli, hayırlı, uğurlu, kısmetli bir gün olsun.
4: Yok.
3: Dur diyorum, durmuyorum.
4: Sev diyorum.
3: Sus diyorum, susmuyorum.

Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk bölümünde Perdicim Alışveriş Merkezi, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak, Akdağ Madeni'nde hizmetinizde. Perdicim Oni ve Halı Evi Akdağ Madeni. Instagram sayfalarımızdan bizleri ziyaret edebilirsiniz. Ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında buradan geniş bilgi sahibi olabilir dinleyenlerimiz. Perdicim Alışveriş Merkezi'nde yok yok. Midaş, yatak, baza başlık çeşitleri, evlerimize hava katacak birbirinden şık halı ve kesme halı yolluk çeşitleri. Her evin ihtiyacı elektrik ve ev aletleri, evlerimizi şımartacak aksesuar çeşitleri, PR kardin, yemek takımlar, çelik setler, kahvaltı setleri, çay setleri, daha sayamadığımız onlarca ürün ve marka Perdicim Alışveriş Merkezi'nde.

doktor. Ne güzel temenniler bunlar. Kamyon mu çarpsın hepimizi? Allah Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sabah sabah. Günaydın. Nuray Çayır Alan'dan aramıza günaydın. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Canım da Alan'cığım. Günaydın canım Nuray'cığım. Ferdi Tayfur'dan annem annem parçasını rica ediyorum. Çalarsan sevinirim. Annesi olmayanlara gelsin. Analık üzü, kınalık üzü.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
2: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakliye işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlık kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0540 4772 1595 0544 772 1595
3: Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Karacabey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Karacabey. 0554 352 0110 0554 352 0110 Değerli halkımız, kombi bakımı ciddiyet ister. Gerekli belgelere sahip olmayan, yetkisiz kişilere ucuz fiyata yaptıracağınız kombi bakımı size pahalıya mal olabilir. Gönel teknik olarak yetki belgemiz ve profesyonel ekibimizle ECA, Bosch, Wisman markaları başta olmak üzere her marka model kombi tamir ve bakımı, havalı, darbeli makinelerimizle profesyonel petek temizliği, sıhhi tesisat ve kalorifer tesisatı tamir işleriniz için bir telefon kadar yakınız. Gönel Teknik, Alperenler Caddesi, Vitrin Kafe karşısı Sarıkaya. İletişim Mustafa Gönel 0535 822 32 çift 0 0535 822 32 çift 0 Gönel Teknik, ek işimiz değil, tek işimiz.
4: Topaloğlu Hafriyat, Her türlü hafriyat, nakliyat, zemin tesviye, dolgu, kanal açma, kanal temizliği, boru döşeme, temel, tarım, bahçe, peyzaj, moloz çekme, hayvan gübresi çekme ve dağıtımının yanı sıra kum, çakıl, briket ve tüm kaba inşaat malzemesi satışlarımızla da hizmetinizdeyiz. Ayrıca yükleme ve boşaltma işlerinizde forklift ihtiyacınız için de bize ulaşabilirsiniz. Boğazlayan yolu üzeri PTT ilerisi Sarıkaya. İletişim Kenan Yöndemli 0544-399-8666, Mustafa Yöndemli 0533-616-9404. Sağlam temeller Topaloğlu Hafriyat'la başlar.
5: Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Kamyon, tır, kepçe, traktör ve biçer döverleriniz için klima servis aracımızla olduğunuz yerde hizmet veriyoruz. Tavan kliması, Webosta, klima gazı dolumu, marş ve şarj tamiri, oto elektrik tadilatı, kalorifer temizliği, far iç dış temizlik, klima yedek parça, klima, kompresör ve oto aksesuarları adını aradığınız her şey. Arslan Oto Elektrik Klima ve Aksesuar. Harun, Baki ve Dursun Arslan. Adres: Sanayi Sitesi Orta Göbek, numara 30, Sorgun. İletişim: 0554-529-4561. 0554-529-4561.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz
8: FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530-034-66-66. 0530-034-66-66.
9: Kardeşim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Oğuz FM WhatsApp istek hattı 0530 034 66 66 0530 034 66 66.
1: Kardeşim alışveriş merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
2: Evet, Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Nuray'ın seçimini dinledik. Nergis Aydın'dan aramızda, günaydın. Aydın Didim'den sevgiler, ben Nergis. Hoş geldin Nergis. Nalan Hanım, öncelikle sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine, oteldeki ve restorandaki mutfak ekibime gelsin. Ömer Şahin'den Mor Sümbül parçasını rica ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ömer Şahin, Mor Sümbül. 2022 yapım, güzel bir çalışma. Buyurunuz.

0: Taşın sanata dönüştüğü adres Doğan Mermer ve Granit. Mermer mezar, granit mezar, basamak, küpeşte mermeri, mutfak tezgahı ve binalarınız için anahtar teslimi tüm mermer, granit işleriniz bize emanet. Ayrıca kampanyamız devam ediyor. 5 santimlik mermerden mezar yaptırana 10.000 TL değerinde 3D rölyef işleme ücretsiz. 3 santimlik mermerden mezar yaptırana 5.000 TL değerinde 2D boyutlu işleme ücretsiz. Ucuz işi pahalıya yaptırmayın. Kaliteli işi biz ucuza yapalım. Doğan Mermer ve Granit, Sarıkaya'da mermerde yükselen değer. Atasanayi sitesi B blok No 1 Sarıkaya, Erdinç Dursun. 0539 671 1510 Ahmet Emin Dursun. 0539 304 8096.
1: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.
0: Evet, 0939 Türkiye'nin saatleri. Arkadaşlar iyi yayınlar. Nalan abicim günaydın. Günaydın çekerek. Serdar Erol, Tülay Maciran'dan Ekin Ektim parçasını istiyorum. Bu parça Döver Biçerci. Ramazan Erol ve Döver Biçerci. Arkadaş, arkada traktörcü arkadaşlara gelsin. Teşekkür ederiz. Aynen böyle yazmış. Atilla Almanya'dan aramızda. Hayırlı sabahlar, Güllü'den sabah olmadan çalarsanız sevinirim. Sizlere de başarılar dileriz demişler. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Günaydın. Rukiye Karakız Kasabası Sorgun'dan bizlerle iyi yayınlar. Abla bugün mercimekler bitti. Çok rahatladık. Babam için Neşet Ertaş'tan Kendim Ettim, Kendim Buldum şarkısını istiyorum. Sana da hayırlı yayınlar diliyorum demiş kardeşimiz. Karakız Kasabası Sorgun'a da selamlar olsun. Kaydetmişiz sizi böyle ama isim yazsaydınız doğru mu söyledik? Merhabalar, Nalan abla iyi yayınlar diliyorum. Ben Sorgun'dan Nuray, sizden Metin Işık'tan Tek Gerçeğimsin şu şarkısını istiyorum. Akdağ Madeni'de olan eşim Levent'e armağan olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Sabah şeriflerimiz hayır olsun. Güllü'den sabah olmadığını çektik mi araya? Evet, 0530 034 66 66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz arkadaşlar. Sevgili Hüsnü aramızda Sorgun'dan. Hüsnü Yiğit, Oğuz Yılmaz, Uğur Böceğim şarkısını Biricik Kızım Elif Benre'ye ve oğlum Ömer Alise ve tüm Yozgatları ve sizlere armağan ediyorum. Hayırlı çalışmalar dilerim demişler. Şunu alalım hemen öne ya, çocuklara gelsin. Çok da eğlenceli, şıkır şıkır bir şarkı. Bir oyun havası olsun, peşine gelsin dertliler. Dertli parçalar.
2: Gelin bom, ay çiçeğim, Uğur Böceğim. Gelin bom, ay çiçeğim, Uğur Böceğim. Sana güller meller.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638. Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Geldin etti bir kendin buldun. Bilgimiz saralıp soldum.
1: Gül gibi saralıp soldum, eyvah. Ha, uyuyacağım az sonra, şuraya kıvrılıp katlanabilirim yani. Neyse hadi açılın açılın açılın açılın, uyanın uyanın uyanın. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Tımızlığa daha çok ağır parçalarım var ya. Nuray Sorgun'dan aramızda. Merhabalar. Nalan ablayı yayınlar diliyorum. Ben Sorgun'dan Nuray. Senden Metin Işık'tan Tek Gerçeğimsin şarkısını istiyorum. Aktağım halinde olan eşim Levent Armağan olsun dedi. Hüsnü teşekkürlerini göndermiş. Evet, bir istekler ulaşsın bir yandan. 0530 034 66 66 iletişim attığımız arkadaşlar. Önümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bize ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Metin Işık mı var sırada? Yok. Güllü var sabah olmadan. Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla yayında.

0: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
1: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
0: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
1: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
0: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
1: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
0: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
1: İletişim 0535 836 0312 0536 7.

Evet, Perdeci Alışveriş Merkezi katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz Tumuzlu'yla. Şahin İnevi Köyü'nden aramızda Mustafa Yıldız Doğan'dan Hasret istiyoruz kolay gelsin demiş. Çalar mısınız bu şarkıyı? Abim Mehmet'e armağan ediyorum. Saygılar, saygılar bizden olsun efendim. Hoş geldiniz. Şimdi bir tek gerçeğimsin çalacaktım ama ben nasıl oldu? Mustafa Yıldız Doğan bir gelsin peşine yapalım.

Kağıdı kalemi her elime aldığımda nokta virgülüm, sorular işaretimizin gülüm. Bütün şarkılar türküler adına sabah akşam çalar söylerim. Her sabah adına alem duyar, telleri, mızrabı.

0: dönüşü çaldım ama demiş ki yüreğimden tutayım aktış olsun diye. Tamam olur, o da olur. Selam Canan'ım, ben de buradayım, nasılsın bakalım. Bir tane de bana çalar mısın, sana bıraktım dinlemek isteyenlere, misafirlerime, sana bana sorgun halkına gelsin, seviyorsun canısı demiş. Kahvaltı soframız da hazır mis gibi. Kısa bir reklam aramız var. Reklam dönüşü yine güzel bir istek parçası. Eylem Aktaş burada olacak. Uğur Heybeli, Ali Akın çekerekten bizlerle programa dahil, dostlarımızdan hoş geldiniz.
1: Boz FM reklam. Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya, iletişim. İşim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer
0: ele. Toprağın canı yanmasın. Yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin düğün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
3: Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
4: Yıldızlı Moto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızlı Moto, Atasanayi Sitesi A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33 0538 311 44 33.
0: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayiliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok numara 14 Sarıkaya Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
3: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
5: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 4066. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
9: Perdeciğim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında.

0: Yeniden Tut isimli çalışması Elem Aktaş yorumuydu. Mekanlarımıza konuk ettik. Devam ediyor birlikteliğimiz Tomuzu'yla. 10.30 Türkiye'nin Saatleri programımızın ikinci bölümünde sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız.
1: Konçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek I, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çim çit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın Toptan ve Perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 74 96.
2: Yozgat'ın sesi Oğuz Erdem.
3: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayın.
0: Perdecim Alışveriş Merkezi katkılarıyla hazırlayıp sunduk. İlk bölümü ikinci bölümde sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor. Birlikteliğimiz Tumuzu'yla Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli Nesli'den Kahveyi Kavururlar parçasını istiyorum Nalan Hanım. Teşekkürler demiş. Ali Akın Çekerek'ten Ferdi Tayfur'dan Günaha Girme. Çamaşırhane sorumlumuz Ali Çakır ve diş teknisyenimiz Sefa Atik için istiyoruz. İyi yayınlar. Çekerek Devlet Hastanesi'nden. Turgut Erdemir Akdağ Madeninden aramızda. Nalan Hanım yüzünüzden gülücük eksik olmasın. Sizden isteğim Orhan Gencebay'dan Batsın Bu Dünya çalarsanız sevinirim. Bu parçayı başta size. Oğuz FM dinleyenlerine, Ay Yıldız Beton çalışanlarına, yolda olan tır şoförlerine, Akdağ Madenindeki bütün gurbetçilere armağan olsun. Seviniyorsunuz demişler. Hoş geldiniz. Sorgun'a gönderecektim. Zara'dan çalalım. Sever bizim kız. Değme Felek, sevgili Eda Hanım ve misafirleri için bu kahvaltı sofrasının şerefine olsun. Afiyet şifa olsun efendim. Bir çay da ben alırım.

beni ağlatıp da günaha girme. Ferdi Tayfur yorumu mekanlarımıza konuk oldu. 10.46 Türkiye'nin saatleri, sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tumuzuyla. Değerlerimizi geleceğe taşımak için sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsem, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekliyoruz arkadaşlar. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanı Sarıkaya'dayız. Turgut Erdemir, Akdağ Madeninden bizlerle programa dahil, dostlarımızdan. Hoş geldiniz. Merhabalar diyor bir başka dinleyicimiz. Tefo Seko'dan bir şarkı istiyorum. Kayseri Bünyan'daki oğlum Ali Tek için gelsin. Teşekkürler. İbrahim Kankallı, Kayseri, Hüdayda. Kardeşim Ali Tek için Metin Işık. Hülya'dan, pardon. Kayseri Bünyan'da bulunan. Hülyan'da yazmışlar. Dünyanda bulunan kardeşim Ali Tek için Metin Işık'tan bir şarkı istiyorum. Peki. Günaydın, günaydın Muammer Tatlı. Sorgun'dan aramızda, Ferdi Baba'dan Kapa Perdeleri parçasını rica ederim. Muammer Tatlı'dan selamlar. Kolay gelsin, teşekkürler. Size de kolaylıklar. Evet, 0530 034 66 66 istek attığımız, önümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabiliyor dinleyenlerimiz. Batsın bu dünya, Orhan Baba yayında.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var ne ne var, var ne ne var, var rahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
3: Yozgat'ın bereketli toprakları, Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ahisavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 27 17. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
5: Reklamları dinlediniz.

nerede hareket orada bereket demişler. Şu biraz hareket fena olmadı. Nergis Aydın'dan aramıza günaydın. Nalan Hanım Aydın Didim'den sevgiler. Ben Nergis Nalan Hanım. Öncelikle sizlere, tüm Oğuz FM dinleyenlerine, oteldeki ve restorandaki mutfak ekibime gelsin. Ey vefasız yer, çalar mısınız? Merhabalar, istek alabiliyor musunuz efendim? Evet, istek alıyoruz. Radyoyu duyuyorsanız istek yayınlıyoruz. Yazabilirsiniz efendim. Biz dönüş yapamıyoruz yalnız, bildiğiniz olsun. Sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz. Sumuz ile bir Ferdi Tayfur Şenkistan Muammer Tatlı'nın seçimiyle yayında.

0: Oğuz FM reklam.
1: Petrol ofisi kalitesiyle Gözhan Petrol'de nakit alımlarda %6 indirimi kaçırmayın. Ayrıca 2000 TL'lik yakıt alımlarında 220 TL, 2500 TL'lik yakıt alımlarında 400 TL, 5000 TL'lik yakıt alımlarında 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Euro dizel, benzin ve otogazda en kaliteli yakıtı en uygun fiyata siz değerli hemşehrilerimize sunmaya devam ediyoruz. Minibüsçiler, ticari taksiler, kamyoncular ve çiftçilerimiz ucuz yakıtı ucuza değil, kaliteli yakıtı Gözhan Petrol'den ucuza alın. Hem aracınızın performansı artsın hem de daha uzun mesafe yapın. Sarıkaya Petrol Ofisi Gözhan Petrol. İstasyonumuz içerisinde modern Atlas Kafe restoranımız, oto yıkamamız, otolastik, marketimiz ve marketimizde Çibo kahvemiz ve güler yüzlü personelimizle Sarıkaya'da 24 saat açığız. Adres Boğazlayan yolu 3. kilometre Sarıkaya.
2: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
3: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
2: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
3: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
2: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsin.
3: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmadan hemen randevu kapmak şart.
2: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
4: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
5: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu, otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar, sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
6: Boğazlayan'da 50 yıl aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asraşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu üzeri Yücel Beyaz Eşya Boş Boğazlayan Şubesi. Güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası Yücel Beyaz Eşya ve Boş Boğazlayan Şubesi.
5: Cengiz Otomotiv Yedek Parça ve Yağ Değişim Servisi. araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni Yağ Değişim Merkezimiz, Oto Tamir ve 7/24 Yol Yardım Çekici Hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 35 27. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha yazır 0544 740 63 37. Ata Sanayi Sitesi Sarıkaya Yozgat.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Oğuz FM WhatsApp istek attı 0530 034 66 66. 0530 034 66 66.
6: Perdicim Alışveriş Merkezi katkılarıyla Şoför Nalan yayında. Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

0: Toprak benim, mezar benim. Hasret koydum ben adına.
1: Ya, ya. Her şeyin bir için bir sonu var. Malum sen benim için değil. Bak şimdi de sonum oldu. Sonum oldu. Eyvallah. Eyvallah.
0: Gelir misin bilmem gayrı. Adresim zaten aynı. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz Tumuzu'yla. Bir video kaydımız var. Ramazan Kılıç Almanya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan. Hoş geldiniz.
2: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz efendim.
2: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Rabbim herkese sağlık, sıhhat versin.
0: Amin, amin, amin.
2: Bizler de iyiyiz.
0: Çok düşük. Gibi. Ses çok düşük.
2: Şükür Rabbime.
0: Elhamdülillah.
2: İsviçre sınırına göçtük. Göçerler yörük vatandaşlarımız gibi. Özür dilerim. Hakaret amacında değil. Böyle gururlu bir şey. Böyle gezmek, göç etmek. Bu hafta buralardayız. Verdi Tayfur'dan Almanya treni.
0: Hazır hazır.
2: Herkes için gelsin. Hayırlı yayınlar, sağlıcakla kalınız, takiptesiniz, dinleniyorsunuz, seviliyorsunuz, hayırlı yayınlar.
0: Çok, çok teşekkür ederiz, hayırlı yolculuklar.
2: Cam açtım demin, buram buram bu köyde tezek kokusu geldi, buram ya, buram.
0: Ne güzeldir.
2: İçim açıldı.
0: Öyle bize güzel gelir.
2: Ahır kokusu, tezek kokusu, inekler var, ahırlar var buralarda. Görüldüğü gibi resimde köyün içinden geçiyorum.
0: Çok güzel gerçekten, masal gibi.
2: Dedim inekleri. Videosu var aslında, yollar.
0: Evet, evler masal gibi. Bu arada çok düşük sesle konuşuyorsunuz. Eskiden böyle yapmazdınız siz ya. Tekerlekli koyun mu? Bu ne? Önde gidiyor. Bu ne ki? Bu nasıl araba böyle? Böyle araba mı olur? Dur, bir daha yakından çek bakayım. Üç tekerlekli ama önde iki tekeri var, arkada bir tekeri var. Üç tekerlekli bir araba gidiyor önümüzde. Motordan bozma mı? Ne bu? Motor mu bu? Ne bu? Allah Allah, ilginç. Çok güzel. Çok güzel gerçekten. Vallahi enteresan. Ay, yeni model bir şey de değil bu. Eski model. Neyse, sesiniz çok düşüktü. Bütün ayarları değiştirmek durumunda kaldım. Araya giremedim çünkü benim sesim patlayacaktı bu kez. Biraz daha yüksek ses, yüksek ton istiyorum. Özellikle video kayıtların üzerine konuşurken arkadaşlar. Çok ilginç bir araba ya. Bunu alalım, bunu indirelim buradan, paylaşalım sosyal medyadan. Tekerlekli koyun diyor. Ay, koyuna benzese var, koyun da değil bu. Evet sigortacım. Murat Yıkılmaz katkılarıyla Almanya treni radyolarımızda.

0: faces when I
1: smile. Almanya treni kalkıyor gardan. Bak Almanyalılar yazıyor hemen. Hulusi Akar kulağım sizde demiş. Ramazan Kılıç Almanya'dan ulaştırdı istek parçasını. Sigortacı Murat Yıkılmaz katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz tumuzuyla değerlerimizi geleceğe taşımak için. Sigortacı Murat Yıkılmaz yanımızda. Evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajenteliğiyle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacı Murat Yıkılmaz sunar. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı satışı da yapıyoruz. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. Yıldırım Yıldız Kayseri'den aramızda, Orhan Gencebay'dan Akşam Güneşi parçasını Selim Beylili Mehmet Kuruoğlu'na armağan ediyorum der. Uğur Heybeli Nalan Hanım Almanya Kassel'den, Akdağ Madeni kayınbiraderim bir saattir iş yerinde sizi dinliyorlar. Bana mesaj atıp bizleri de yazar mısın dediler. Suat ve Nuri Tekin'e, Neslihan ve Nagihan herhalde bu, Göksel ve annesine Tülay Tekin için sıradaki şarkı da hepimizi anar mısın diyor. Uğur Heybeli hoş geldiniz, şeref verdiniz. Almanya'ya da selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Batarken ufukta bir akşam güneşi diyeceğiz. Orhanlar Yapı'dan sonra.
2: Orhanlar Yapı mimarlık ve mühendislikten çayır alanda ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultralüks daire ve 2 dükkandan oluşan, giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultralüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
3: Sigortacım Murat Yıkılmaz Şoför Nalan'ı sunar.

yine gölgelendi akşam güneşi. Evet, merhabalar Nalan Hanım. Çokra'dan'dan Müşerref Külci'nin çocukları, damatları, torunları, gelini için özellikle Neşet Abalıoğlu'ndan Ömür dediğin çalar mısınız? 19 kişi sizi dinliyoruz demişler. Radyonuz da pek güzel. Manzaranız da harika. Balkondan çekilmiş bir kare görüyorum burada. Parçaya güzel bir klip sözünüz olsun. Aynısından video kaydı da isterim. Şöyle yalnız balkon dışındaki manzarayı da hafiften alın. Şöyle kamerayı, kadrajı dışarıyı da alın. Önce radyodan başlayalım dışarıya doğru. Balkonu şöyle. İçimiz açılsın, temiz bir Çokra'dan havası alalım.

Sevgili Neşet Abala oluyorum, o mekanlarımıza konuk oldu. Evet, sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla hazırlayıp sunuyoruz programımızın ikinci bölümünü, değerlerimizi geleceğe taşımak için. Sigortacım Murat Yıkılmaz yanımızda, evlerimizde, iş yerlerimizde, araçlarımızda güvenle yaşayalım diye. 26 yıllık tecrübesi, tecrübeli ekibiyle Tarsim, DASK, konut, iş yeri ve araçlarımız için 15 yetkili ajentelikle sizlere en uygun sigorta hizmetini sigortacım Murat Yıkılmaz sunuyor. 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Ayrıca ev, arsa, tarla ve tüm gayrimenkul alışı, satışı da yapmaktayız. Geniş portföyümüzde size uygun seçenekler için sizleri de çay kahve içmeye ofisimize bekleriz. 0543 772 1026, 0543 772 1026'dan bizlerle iletişime geçebilir, ayrıntılı bilgi alabilir dinleyenlerimiz. Nevzat Şener Bulvarı, İşbank ve Denizbank yanında Sarıkaya'dayız. Firuze Hanım, Baba Yağmur Köyü Sarıkaya'dan aramızda, hoş geldiniz. Mevran, merhaba Nalan Hanım herhalde. Ben Firuze, Orhan Gencebay'dan Dokunma parçasını istiyorum, tüm Oğuz FM dinleyenlerine gelsin demiş. Herhalde Orhan Baba'yla ayrılacağız aramızdan. Şimdilik bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Fakat saatlerimiz 18'i gösterdiğinde 18-21 kuşağında yeniden görüşelim. Akşam serininde şöyle her şey gönlünüzce olsun. Yayında, yapımda, emeğe geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına herkese teşekkürler. Teşekkürler.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jacamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var dağında.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develer, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.

0: Tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
1: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz FM.

0: Kaç mevsim aşk pazarında geçti yalanlarla. Düş sattığım aldanmışlar.
1: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
2: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
3: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
2: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var nene var, var nene var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850-3302. Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 70 5593 0533 359 7593. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde. En uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyalarımız yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var ne ne var, var ne ne var, var
0: akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
2: Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045 Adres Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
0: Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Ziraya Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Ziraya Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede kal.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var nene var, var nene var, var ahım
0: var. Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de
2: evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdeciğim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdeciğim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdeciğim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plat tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448 0536 958 2448.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetics, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje. 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içlik ete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
7: Akdağ Oğuz Efendi.

0: kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos toplantısında göletler, su ürünleri, jeotermal kaynaklar, tarım ve hayvancılık raporları görüşülerek karara bağlandı. İçme suyu depoları yenileniyor, tarım alanları ve hayvancılık verileri paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm emlak danışmanları birliği arasında evlenecek gençlere destek projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta koordinasyon toplantısı yapılarak uygulama planlandı. Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Demircalan köyünde dev karınca yuvaları yaklaşık 1 metre boyunda ormanlık alanda bulunuyor. Karıncalar çam iğneleriyle yuvalarını yaparak ara vermeden çalışıyor, doğa yürüyüşlerinde ilgi çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koray Beşli'nin dijital materyallerinde 18 yaş altı kız çocuklarının erkeklere pazarlandığı yazışma ve görseller tespit etti. Beşli yeniden gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı.

0: sürüyor. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove deplasmanında saat 20'de TV 100'den yayınlanacak, maça çıkacak.
1: Hava durumu.
0: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeninde bugün hava az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
2: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun, ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var ne ne var, var ne ne var, var ahım var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de
0: lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi Sanayi Camii Yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü Akücüm Akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
3: Reklamları dinlediniz.

gönül kuşum kafeste. Zehir sanki aldım her nefeste. Feryat eder gönül kuşum kafeste. Zehir sanki aldım her nefeste. Göz

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
3: Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç panel bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı Güvencesi ile en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 21 06.
0: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu road ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim Umur Murat 0546 468 6638 Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E Blok numara 83 Akdağ Madeni.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal. Dinlemede kal.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efem.
2: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
3: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
2: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var, var nene var, var nene var, var, var, var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni. Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu 3 helezonlu

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, Çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
1: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48 A, Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302, 0531 850 3302. Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94. 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
2: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
3: Mülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar, ikinci el yeni showroomumuzu mutlaka görün. Birinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13. Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. İkinci şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. kilometre, telefon 311-54-14. Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
1: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
0: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
0: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
1: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
0: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var, var, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Harca harca bitmez. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini pancar su motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim 0549 502 0066 0539 823 4599.
4: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri, ilçe emniyet karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
0: Yüce zirai aletler imalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hızın. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küffe'ye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı pulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küffeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp da kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İçimde sızı var her sabah değil. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

saymıyorlar yasanı. Görmüyorlar kederini tasanı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar sanın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar ürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır yelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar bağrında yara. Parçalanmış döşü hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yapsınlar bu işleri. Kana dedi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi ele başları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcenah da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Safam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi telin üstüne. Vurdum tezeneyi telin üstüne.

0: hiçbir radyoda duymadığın türküler. Bozlaklar birazdan senin için burada. Oğuz Efendi.
1: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var lele var, var lele var, var ahımlar.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
1: Sen bir de
0: lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami Karşısı, Akdağ Madeni.
2: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin, 0536 958 24 48, 0536 958 24 48.
3: Kanka, şu gelinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
4: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
3: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
4: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
3: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
4: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayacak. Adam, hemen randevu kapmak şart.
3: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
5: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik işbirliğiyle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, valle ne var, valle ne var, var rahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardımı İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var, var nene var, var nene var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Evine kalite katmak isteyenler buraya.
3: Cebinizi yakmadan evinizi baştan sona yenilemek ister misiniz? Ama pahalıya değil, çok uygun fiyata. Kaliteden ödün vermeden çılgın fiyatlarla.
2: Yeni sezon perdeler, rengarenk halılar, mutfağınızı şenlendirecek züccaciye ürünleri, ev tekstili ve daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Hepsi kalite, hepsi uygun fiyatla. Tabii ki Perdecim Home konseptte.
2: Akdağ Madeninde hem şık hem de hesaplı alışveriş için adres belli.
3: Perdecim AVM, İstiklal Caddesi, Hanlar Sokak'ta.
2: İletişim 0535 836 0312 0536 715 88 77. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu Başarı Bir Sistem İşidir. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7 Akdağ Madeni.
0: İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön erkek kuaförüyle yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön erkek kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 33 02 0531 850 3302. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans Ön Düzen Servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 7593 0533 359 7593.
2: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 66 40. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0500 343 805 4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 73 37.
1: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin.
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var, var ne ne var, var ne ne var, var, var, var.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. 101, harca harca
2: bitmez. Akdağ Madeninin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımız da başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeninde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94 İlyas Oğulları Metal, geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
4: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt

0: Danışmanlığı. Adres: Aysavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
1: Doğan Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamec, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 0066 0539 823 4599.
2: Doyumsuz lezzetiyle pide çeşitlerinde yılların tecrübesi olan Davut Usta, siz değerli Akdağ Madenli hemşerilerimizin hizmetinde. Lahmacun, kıymalı, kuşbaşılı, kaşarlı, sucuklu, yumurtalı, çökelekli, Mevlana pide ve içli kete çeşitlerimizle tüm özel günleriniz için toplu siparişleriniz hazırlanır. Davut Usta'nın yeri: İlçe Emniyet Karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0534 514 61 çift 0 0534 514 61 çift 0.
3: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat mühendisi Fahrettin Cansever. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim: 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
6: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

En büyüğünden en küçüğüne ticaretle uğraşan, üretim yapan, hizmet sektöründe hizmet veren kıymetli esnafımız. Bölgenin en çok sevilen, en çok dinlenen, en geniş kapsama alanına sahip radyomuzda reklamlarınızı yayınlayarak sizleri konuya komşuya, ele aleme, dosta düşmana, cümle aleme reklam edelim. Reklama ihtiyacım yok deme. Reklam prestijdir. Reklam güçtür. Reklam hedef kitle.

0: bölgenizin bilinçaltına yerleşmektir. Öyleyse ne duruyorsun? Bölgenin güçlü sesi Oğuz Medya'yla tanıtımı yap, herkes bilsin seni. Reklam servisimizi şimdi ara ve %50 indirim kampanyamızdan faydalan. Reklam iletişim numaramız 0354 314 1814. 0354 314 1814.
1: Şu anda Oğuz FM dinlemektesiniz. Bu sese kulak verin. Bu sese kulak verin. Aklından geçen müzik birazdan senin için Oğuz Efendi. Dinlemede kal, dinlemede, dinlemede kal.
2: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

Ben sana ne yapmıştım ki? Sen yüzünü asıp gittin. Benim kahrım yokluğa.

Destek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

0: Rabarba Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
1: Efendim selamlar, sevgiler, merhabalar, hayırlı akşamlar. Bugün 6 Ağustos 2026 günlerden Perşembe 18.04 stüdyo saatlerimiz. Bölgenin güçlü sesi, Yozgat'ın sesi Oğuz efendim burası. Bendeniz Nalan'la birliktesiniz. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Programımızın ilk 1,5 saatlik zaman diliminde Akkayalar Mobilya eşlik edecek bizlere. Tam yaz sezonunda düğünlerin, cemiyetlerin olduğu dönemler, evlenecek, evini yenileyecekler. Çıkın çıkın gelin. Akkayalar Mobilya'ya uğramadan geçmeyin. Van Büyük Merkezi Nevzat Şöner Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'da

0: saatimizde 19.30 itibariyle de Eser Metal katkılarıyla takriben 3 saati paylaşacağız. Başlıyoruz efendim, hoş geldiniz.
1: Şu anda Oğuz Efe'me kulak veriyorsunuz.
2: Şoför Nalan.
1: Akkayalar Mobilya Şoför Nalan'ı sunar.
3: Yine Dolmuşçu Zekeriye burada. Nalan Hanım'a selamlar olsun.
4: Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar Nalan Hanım dinleyenlerine.
5: Günaydın Nalan Hanım. Almanya'da. Almanya Hamburg'da havaları böyle.
4: Selamünaleyküm. Günaydın.
3: Hayırlı akşam.

0: Merhaba, ben Gültanem Taşkın. Güllü'den Her Şeyim Oldun şarkısını babam Bekir Taşkın için istiyorum. Canım babam, seni çok seviyorum.
1: Oğuz Efendim.
2: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Evet.
1: Ankara Alarm Mobil Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 Tok otomobilden birini kazanma şansı. Bambi mağazamızda sizleri bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Ankara Alarm Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişimizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar.
2: Merhaba Nalan abla, ben Buğra Taşkın emmim. Emirhan Polat ve babam Bekir Taşkın'ın yanındaki dostları için İbrahim Tatlıses'ten Sarhoş şarkısını istiyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.
1: Önce isteği söyleyelim arkadaşlar. İlk önce isteği söyleyeyim. İbrahim Tatlıses Sarhoş radyolarımızda Akkaya'lar mı bir katkılarıyla.

Merhabalar, merhabalar güzeller, güzel ablam. Sarıkaya'dan Bilal Gökkaya, senden ricam intizardan olmuyor parçasını çalarsan çok sevinirim. Bu parça Ecevit abime, Metehan Kandiniz abime gelsin. Sana da kolaylıklar dilerim güzel ablam demiş. Çok teşekkürler. Ayteç abi aramızda selamlar. Nalan Hanım hayırlı yayınlar, kolay gelsin. Ferdi Baba'dan Dur Dinle Sevgilim çalar mısınız? Aileme, size, lise arkadaşlarıma ve dinleyen herkese gelsin. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz.

0: Oğuz FM reklam.
1: Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 61 71 0532 664 08 16.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde TKDK hibe destekli banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu otomatik yürüyen raylı sistem, şaftlı 2 metreküpten 20 metreküpe kadar sabit elektrikli yem karma makinesi, yem ezme, yem kırma makinesi, standart veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim'a, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com.
3: Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe, Sorgun'da Termal Otel karşısında.
4: Kanka, şu gerinlik ve fotoğraf işini ne yaptın? Düğüne şurada ne kaldı?
5: Kızım, hiç sorma. Dünyanın yükü kalktı üzerimden. Stüdyo Eva ile Kleopatra Gelinlik efsane bir kampanya yapmış. Anında kaptım.
4: İkisi bir arada mı? Nasıl yani?
5: Evet, gelinlik, saç, makyaj, üstüne bir de o bayıldığımız Stüdyo Eva'nın dergi kapağı gibi çekimleri. Hepsi tek pakette. Kleopatra'nın gelinlikleri zaten rüya gibi yapıyor insanı. E fotoğrafçı desen resmen olay.
4: Kızım, hepsi bir aradaysa sen buna kesin bir servet ödemişsindir.
5: Asla. İnanır mısın? Her bütçeye uygun o kadar şahane paketleri var ki. Ama takvimleri hızla doluyormuş. Geç kalmayın. Hemen randevu kapmak şart.
4: İnanmıyorum, süpermiş. Dur ben de şu bizim kuzene söyleyeyim de hemen arasın, kaçmaz bu fırsat.
6: En özel gününüzü şansa bırakmayın. Stüdyo Eva ve Kleopatra Gelinlik İşbirliği'yle gelinlik, saç, makyaj ve fotoğraf çekimi avantajlı paketlerle sizi bekliyor. Her bütçeye uygun bu rüya gibi fırsatı kaçırmamak için acele edin. Hemen randevunuzu alın. Randevu için Büşra Bozda 0543 413 1091. Ali Yıldız 0533 465 3692.
3: Kalecebey Mobilya beyaz eşya ve halıdan dev kampanya. Yeni ev kuracaklara, evini yenileyeceklere müjde. Mobilyadan beyaz eşyaya, halıdan ev şıklığına kadar aradığınız her şey uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Şimdi alışveriş zamanı. Kalecebey Mobilya beyaz eşya ve halı, kalitenin ve avantajlı alışverişin adresi. Menez yolu üzeri No 13 Sarıkaya, Kerim Kalecebey. 0554 352 0110 0554 352 0110.
7: Boğazlayan'da 50 yılı aşkın güven ve kalitenin adı Yücel Beyaz Eşya. Şimdi Boş Boğazlayan şubesiyle hizmetinizde. Yarım asır aşan tecrübesiyle eviniz için ihtiyaç duyduğunuz tüm beyaz eşya ve elektronik ürünleri kalite, güven ve uygun fiyat anlayışıyla tek çatı altında sizlere sunuyor. Yeni Boş Boğazlayan şubemizde sizleri neler bekliyor? Geniş ürün yelpazesi, modern ve ferah mağaza ortamı, hızlı ve güvenilir satış sonrası hizmetler. Adres: Çarşı İçi Hastane Yolu Üzeri, Yücel Beyaz Eşya, Boş Boğazlayan Şubesi. güvenin, kalitenin ve doğru tercihlerin buluşma noktası. Yücel Beyaz Eşya ve Boşboğazlayan Şubesi.
1: Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
0: Reklamları dinlediniz. Yozgat'ın sesi Oğuz FM. Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
8: Akkayalar Mobilya şoför Nalan'ı sunar.

0: Tonçak Metal. Metalde mükemmellik, kalitede liderlik. Demir, profil, NPI, NPU, petek-ı, köşebent, lama, izli kare, silme, OSB, trapez saç, çatı paneli, cephe paneli, çatı çıkış kapak çeşitleri, modern yağmur iniş borusu çeşitleri, çimçit, panel çit çeşitleri, trapez saç altı keçe çeşitleri, büyük baş ve küçük baş hayvan yemlikleri, izocam, yağmur oluk aksesuarları, metal hırdavat çeşitleri, metal sanayi boyası çeşitleri ve birçok ürün çeşidi Konçak Metal'de. Çatı panellerinde 3 farklı marka, 3 farklı fiyat, 2 farklı renk seçeneğimizle siz değerli müşterilerimize bölgede en uygun fiyata hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sarıkaya'nın toptan ve perakende satış noktası Konçak Metal'den fiyat almadan karar vermeyin. Adres Nevzat Şener Bulvarı, Sorgun Yolu üzeri İmam Hatip Lisesi karşısı numara 422 Sarıkaya. İletişim Mehmet Konuk 0541 842 2580. Ümit Çakır 0537 679 7496.
1: Evet, dur dinle sevgilim. Ferdi Tayfur'un en güzel yorumlarından biri, güzel bir istek parçasıydı. Devam ediyor birlikteliğimiz sonuzuyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Akdağ Madeni'nde bulunan sevgilim. Hatta her şeyim olan İlhan Aydın için Müslüm Gürses'ten Bunca Gamı Bunca Derdi parçasını armağan ediyorum. Onu da çok seviyorum. Çalarsanız mutlu olurum. İyi akşamlar dilerim demiş dinleyicimiz. Müslüm Gürses'i de listemize aldık. İyi akşamlar. Merhabalar, Nale Hanım Kayseri'den, Serdar Taş'tan, Akdağ Madeni'nde bulunan kardeşlerim. Unutulmadınız, İlhan Aydın ve Mustafa Yaşar için gelsin Azer Bülbül'den iyi değilim istiyoruz derler ama o arkadaşa bir parça seçtim şimdi. İyi günler, ben Buğra Boydaş, Aksaray'da gurbette inşaatta çalışan canım babam Selami Boydaş'a Ferdi Tayfur'dan Vurmayın Yıllar parçasını çalar mısınız demişler. Hemen Ferdi Baba'nın peşine bir tane Ferdi Tayfur şarkısı da Müslüm Gürses sonra gelecek. Hayırlı yayınlar. Nale Hanım, can eşim Mehmet Arslan için Özlem Özdil'den Gönlüm Dağlar'da parçasını çalarsanız seviniriz diyor bir başka dinleyicimiz. Evet, dünyada bulunan Osman Arslanoğlu, Leyla Barut, Dardayım, Ben Dardayım parçasını istiyorum. Kayseri'den Kıymet Aslanoğlu. Akif Cürali'den, Çayıralan'dan aramıza selamlar, Boğazyan'dan. Yılmaz Soylu Enişte'ye sıradaki parça gelsin demiş. Dünyadaki hayat arkadaşım İsmail Eker için Yıldız Tilbe'den Şu Metris'in Önü türküsünü rica ediyoruz. Onu çok seviyorum demiş. Hadi yayınlar kolay gelsin. Zeliha Akdağ Madeni'nde bulunan eşim İlhan Aydın ve yanındaki arkadaşlar için Azer Bülbül Gece Mavisi. Ekrem Koçyiğit Sarıkaya'dan bizlerle programa dahil dostlarımızdan Müslüm Gürses'ten Aklı Yok eserini çalarsanız sevinirim. Bütün Oğuz FM dinleyicilerine armağan olsun. Teşekkürler. İstek hemen üste çıktı burada. Ferdi Baba'dan sonra bir Müslüm Gürses şarkısı. Peşine iki tane aslında. Biri Aklı Yok, diğeri neydi? Bunca Gamı Bunca Derdi diyeceğiz Müslüm Gürses yorumuyla. Akkayalar Mobilya katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz. Ferdi Tayfur, Vurmayın.

yavrun ümitle. Evet, Akkayalar Mobilya'nın katkılarıyla buradayız. Bambu Uyku Merkezi mağazamız, beyaz eşya mağazamız ve halı dünyası mağazamızla hizmetinizdeyiz. Bambi'den her 5000 TL'lik alışverişimizde 41 TOK otomobilden birini kazanma şansı Bambi mağazamızda siz değerli müşterilerimizi bekliyor. Bambi Uyku Merkezi Akkayalar Mobilya'dan her 5000 TL'lik alışverişinizde çekiliş kartınızı alın. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıca Bambi'den nakit alımlarda %15 anında indirim ya da kredi kartlarına vade farksız 9 taksit imkanı. Nevzat Şener Bulvarı, İş Bankası karşısı Sarıkaya'dayız arkadaşlar. Evet, yatak odaları, yemek odaları, koltuk takımları, kanepeler, halılar, yatak ve bazalarda bol ve zengin çeşitlerimiz, mutfak masaları, orta sehpalar, servis sehpa çeşitleri, beyaz eşya, elektronik ve elektrikli ev gereçleri, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, ankastre setler, Akkayalar Mobilya'da. Gurbetteki vatandaşlarımızı da unutmadık. Bizden beğenip alacağınız ürünleri itinayla paketleyip Avrupa'nın her yerine kapınıza kadar teslim ediyoruz. İsa Demir Fransa'dan aramızda, merhabalar. Nale Hanım selamun aleyküm. Aleyküm selam, hayırlı işler olsun. Kızlarım Özlem Demir için, Rabia Demir için, Kadir Güllü halkı, Kadıgüllü halkı için sizden güzel bir türkü istiyorum demiş. Teşekkür.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, varle ne var, varle ne var, var ağında.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 04 45. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 13 89. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 04 95.
2: Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajıyla geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 6066 0507 079 2106.
0: Başkent Road Balans ön düzen servisi yeni yerinde hizmetinizde. Otomobil grubu rot ayarı, balans ayarı, far ayarı, jant düzeltme, lastik tamiri ve lastik değişimi, her ebatta jant ve lastik satışı, dingil düzeltme ve şase işleri de yapıyoruz. Başkent Road Balans ön düzen servisi Güneyli Mahallesi C Blok 225. Sokak No 8 A Akdağ Madeni. İletişim Mesut Yararsoy 0533 359 75 93 0533 359 75 93. Cadde Kokoreç Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe. Büyük kampanyamızla hem kaliteli, hem uygun fiyat, hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni. Yüce Zirai Aletler İmalat. İstenilen ölçüde ahşap veya demirden imal ettiğimiz masalı, oturaklı kamelya, piknik masası, oturma banklarını uygun fiyata imalattan satış olarak bizden temin edebilirsiniz. İstenilen ölçüde makaslı ya da makassız ATV römörkü, otomobil römörkü, damperli ya da dampersiz küçük traktör römörkleri ve tüm muhtelif kaynak işleriniz yapılır. Tüm ürünlerimizin fotoğraflarını Yüce Zirai Aletler ya da Abdullah Yüce yazarak internet sayfamızdan görebilirsiniz. Yüce Zirai Aletler İmalat, Sanayi Sitesi D Blok numara 82 Akdağ Madeni. İletişim Abdullah Yüce 0532 521 10 15 0532 521 10 15.
4: Reklamları dinlediniz.

iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar. Okan Babacan'dan yaygara istiyorum, babama gelsin ve bir de anneme gelsin. Şimdiden teşekkürler demiş. Birkan Çayıralan'dan aramızda. Kayseri'de olan Kenan Yılmaz'a gelsin. Sevil, onu bekliyorum demiş. Hakan Batır'dan. Duygu'ma gelsin. Okan Türkmen'den.

18'de başlıyoruz. Evet, oğlum Necip Erarslan ve tüm arkadaşlar için sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş bir başka dinleyicimiz. İyi yayınlar, teşekkürler. Uçurtmam tellere tabii bende yok yalnız ya. Oğlum Oğuzhan'a ve değerli abisi arkadaşlarına Faruk Çalışkan, Salim Alpan, Emre Tuncer, İsmet Bayoğlu, Muhammed Ekici'yi armağan ediyorum der dinleyicimiz peki. Merhaba saygıdeğer Oğuz FM çalışanları. Oğlum Necip Erarslan ve arkadaşları için Tahir Uçar'dan Kanlı Felek çalar mısınız demiş. Bugün boğuzlaklarımız sağlam. Gökhan Malkoç aramızda. Selamlar. Ferdi Tayfur'dan Bağ Bozumu parçasını rica ediyorum. Aytaç abime, Aytaç kardeşime ve sizlere armağan ediyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar dilerim.

0: Konyalı aramıza. Selam, ben Konyalı Müslüm Gürses'ten. Gönül nikahı çalar mısınız? Gönlümün efendisi, canım sevgili dinlesin. Diyeceğin güzel olsun mesajı.
1: Kolaslık yollarında şu çubuk.
0: Mecnun Varlık hoş geldin. Yoldayız yine, cayır cayır gidiyoruz. Bakayım yayın nasıl? 10 numara. Çalıyor bu radyo.

pek de güzel. Burası neresi böyle yeşillikli, ormanlıklı, çamlı falan. Merhabalar, Kayseri Bünyan'daki kardeşim Mehmet Danacı ve arkadaşlarına, Emre Gönen ve Murat Hibel'e, Müslüm Gürses'ten Uçurumun Kenarı.

0: sahada bulunan kardeşim Mahmut Yanık ve ortamındaki bütün arkadaşları için Hava Öğüt'ten Bir Gönlüne Ben Sığmadım. Bu akşam çalalım bunu. Rica ediyorum, lütfen çalın demiştim. Selamünaleyküm. Nale Hanım Kayseri'den, Samet Marmar Yozgat Akdağ Madeninde bulunan abim Halit Özdemir'e, Halil Özdemir'e, Metin Işık'tan Kader istiyoruz peki. Teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Ne demek?
1: Ankara'nın kazanı, yuh aşkını yazanı.
0: Abla şu an reklam mı? Ha. Beşte yazanlar olmuş. Bunlara dikkat edelim.
2: Merhabalar. İyi yayınlar. Azer Bülbül'den Canım Sağ Olsun parçasını canım abilerim Halil Taşkın ve Bekir Taşkın için istiyorum. Onları çok ama çok seviyorum. İyi ki varlar.
0: Evet, Akkayalar Mobilya katkılarıyla devam ediyor birlikteliğimiz Tomuz'uyla. Özlem Özdil yayında.

mekanlarımıza konuk oldu. Devam ediyor birlikteliğim ustamızıyla. Akkayalar mobilya katkılarıyla huzurlarınızdayız. Ahmet Usta Çayıralan'dan aramızda. Ahmet Külcü. Benim annem, canım annemi çalabilir misiniz? Öncelikle kendi anneme ve bütün annelerimize, değerli Oğuz FM çalışanlarına gelsin. Teşekkür ederim demişler. Selamlar, iyi akşamlar. Ankara Kalecik'ten Mustafa Özkan. Akdağ Madeni'nde bulunan dostum Serkan Uludağlı için Tülay Maciran'dan Kadersizim parçasını rica ediyorum der. Abdullah Büyük Şimşek Akdağ Madeni'nden aramızdan lütfen Hayri Şahin'den Hayat Ne Çabuk Harcadı Beni parçasını istiyorum. Dinleyen herkese armağan olsun demişim.

0: Oğuz FM reklam.
1: Bozkır'ın çiftliğinden kekik kokulu doğal meralarımızla sizler için yetiştirdiğimiz kuzularımızı Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle açmış olduğumuz kasabımızda üreticiden direkt halka hijyenik bir ortamda uygun fiyata sizlerin damak zevkine sunuyoruz. Kuzu pirzola, külbastı, kaburga, kuyu tandır veya canlı olarak tüm taleplerinizi karşılayabileceğiniz çiftliğimize sizleri de bekliyoruz. Bozkır'ın çiftliği, Koççağız Köyü, Sarıkaya. İletişim Muhammed Çınar. 0541 853 66 40. 0541 853 66 40.
2: Çiçekler açsın, böcekler ölsün, kırlarda sevgililer eller.
3: Toprağın canı yanmasın, yol kenarlarına kuru ot ve çalılık alanlara sorumsuzca atılan sigara izmariti, cam şişeler yangına sebep olup başkalarının emek ve hayallerini yok etmesin. Anızı yakmayalım. Anız demek verim demek. Anız demek toprağın canı demek. Mahsul demek bir öğrencinin eğitim masraf güvencesi demek. Mahsul demek gençlerin büyün hayali demek. Mahsul demek bir hastanın tedavi umudu demek. Anız yakacağım diye toprağın ve diğer çiftçilerin canını yakma. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dilerim. Şevki Güngör, Sarıkaya Ziraat Odası Başkanı.
4: Coşeroğlu İnşaat ve Tarım her daim halkımızın yanında. Kaba inşaatınız için aradığınız ne varsa, inşaat demiri, çelik asır, çimento, tuğla, bims ve kiremit Coşeroğlu'nda. Üstelik hafriyat ve nakli işlerinizde profesyonel kadromuzla güvende. Arpa ve buğday gibi tarım ürünleriniz değerinde alınır ve satılır. Kışlı kömür ihtiyacınız için en kaliteli kömür çeşitleri de Coşeroğlu'nda. Coşeroğlu İnşaat ve Tarım. Fikret Coşar ve oğulları. Baran Caddesi, Karayakup Yolu üzeri Sarıkaya. İletişim 0544 772 1595. 0544 772 1595.
5: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi Ankara Bulvarı Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153. 0536 671 1153.
6: Yıldızım Oto. Binek araçlarınız, traktörleriniz, kamyon veya tırınız hem daha seri olsun, hem performansı artsın, hem de daha az yakıt yaksın istiyorsanız çözümü uzaklarda aramayın. Doktor Eku EGR partikül çözümlerimizle EGR egzoz gazı geri dönüşüm valfi arıza çözümü, DPF dizel partikül filtresi arıza çözümü, AdBlue arıza çözümü, DTC arıza kodu çözümleri, hız limit çözümleri, MAP sensörü optimizasyonu, her marka, model, orijinal yedek parça ve tamir bakım servisimizle %100 müşteri memnuniyeti. Yıldızım Oto, Atasanay Sitesi, A2 Blok numara 11 Sarıkaya. Bilgi için Emre Öztürk 0538 311 44 33. 0538 311 44 33.
7: Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 2448. 0536 958 2448.
8: Güveninizle var olan
5: Dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Bosch, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Bosch satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530

Pink. Çok sık dinlediğimiz eski çalışmalarından biri. Time Return. Çok da ses getiren güzel bir bozlaktı. Yeniden hatırlamak güzel oldu. Evet, programımızın ikinci bölümünde arkadaşlar sigortacım Murat Yıkılmaz katkılarıyla huzurlarınızdayız. Değerlerimizi geleceğe Eser Metal katkılarıyla huzurlarınızdayız. Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz bölgenin en uygun fiyatlısı, en bol çeşitlisiyiz. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Eser Metal Sorgun 0501-066-7066 Eser Metal Sarıkaya 0536-986-3944 Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında. Bir de imalathanemiz var. Trapez sac üretimi, çatı sacı üretimi, 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de Eser Metal olarak ayağınıza kadar getirdik arkadaşlar. Evet, Niğde'den selamlar. Ömür yoldaşım Durmuş Duyar'a Zara'dan Değme Felek adlı türküsünü rica ediyorum demiş dinleyicimiz. Hemen bunu da alalım listemize. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ben Nihat Tek. İsteyeceğim parçayı kardeşim Ali Tek. Emre Sefa, Sezer Saatçi, Emre Bozkurt, Muhittin Mızrak, Halil Güç, Tamer Topaktaş, Osman Aslanoğlu, Mustafa Sucu, Ceyhun kardeşime gelsin. Abla ne zaman, bak bu, siz artık bunu kopyalayıp yapıştırıp gönderiyorsunuz. Bu aynı mesaj. Evet, iyi akşamlar Nalan Hanım. Dünyanda bulunan oğlum Murat Tanrıkulu için Tahir Uçar'dan herhangi bir parça göndermiş olduk. Kanlı Felek sizin için de armağan olsun. Ooo, dutlar çıkmış. Isparta Senirkent'ten bir tas dut göndermişler bize. Uğur Heybeli, Coşkun Demir'den Yar Gözlerin Yemyeşil eserini rica ediyorum. Almanya Kassel'deki Nagihan, Neslihan, Nuri, Bülent ve Tülay Tekinöz için ayrıca Oluk Özü'nde dinleyenlere armağan olsun. Nalan Hanım demiş, teşekkür ederiz dutlar için. Sanki onlar biraz daha kızaracakmış gibi abi. Uğur Heybeli. Şöyle bakalım, nerede kalmıştım? Ferdi Baba söyleyecek. Bağ bozumu yayınlar.

0: yerde yağmur var mı? Kar başladı mı? Yoksa göndereyim sana, göndereyim gözyaşlarımı.
1: Sensizlik çöküm. Orhanlar Yapı Mimarlık ve Mühendislikten Çayıralan'da ilk ve tek. Çatısında GES ve kendi elektriğini üreten, elektrikli araç şarj istasyonu bulunan, kapalı otoparklı, 155 metrekare, 3+1 22 adet ultra lüks daire ve 2 dükkandan oluşan giyinme odası, ebeveyn banyosu, kileri, modern iç tasarımı ve birçok özelliğiyle yaşam kalitesi yüksek detaylar sunan projemizde son kalan ultra lüks dairelerimiz sizleri bekliyor. Plan, proje, anahtar teslim, inşaat, tadilat ve dekorasyon işlerinizde modern hizmet anlayışımızla alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Orhanlar Yapı, Mimarlık ve Mühendislik Limited Şirketi, Cumhuriyet Caddesi, Eski İş Bankası yeri, Çayıralan, Yozgat. Mimar Çağrı Orhan, 0542 454 3944. İnşaat Mühendisi Osman Orhan, 0506 136 1162.
2: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66
3: Eser Metal şoför Nalan'ı sunar.

0: uçurumun kenarına getirdin ömrümü, harabeye döndürdün garip gönlümü. Üçlü Soydemir yorumuyla dinlettim bu kez. Evet. Tuncay abi hoş geldin. Sesler yok. Ahududu mu onlar?
1: Selamlar Nalan'ın Akra Madeninden Ahududu hasatı.
0: Vay maşallah.
1: Buyurun beraber yiyelim.
0: Bereketli olsun abicim.
1: İyi yayınlar diliyorum. Afiyet sizden olsun. İbrahim Tatlıses'ten Gülmemiz Gerek parçasını, Fransa'dan gelen arkadaşım Kahtalı Birol, Vakıflar Bankası'ndan emekli abim Hamdi Cangül, o da İstanbul'dan geldi ve değerli hocam Cem için ve bütün Oğuz FM dinleyenleri için istiyorum. Orman yangınlarına dur diyelim diyorum. İyi yayınlar diliyorum. Parçamızı da çalarken anons ederseniz teşekkür ederim.

Müslüm Baba'nın en klasik çalışmalarından biri. Mekanlarımıza konuk ettik. Gönül nikahı. Evet, Eser Metal katkılarıyla sürüyor birlikteliğimiz tüm hızıyla. Metale dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabildiğimiz, bölgenin en uygun fiyatlı, en bol çeşitli demir toptancısıyız. Demir, saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili neye ihtiyacınız olursa önce Eser Metal'den Samet Cengiz'den isteyin. Sanayi sitesi Turgut Özal Bulvarı Sorgun'da bir satış şubemiz var. 0501-066-7066 iletişim hattımız. Atasanayi sitesi E-Blok numara 1 Sarıkaya'da. Merkez satış şubemiz Samet Cengiz yetkilimiz arkadaşlar. 0536-986-3944 0536-986-3944 aracılığıyla bizlerle iletişime geçebilir. Ayrıntılı bilgi de alabilirsiniz. Aynı zamanda Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde de trapezsac üretimi, çatısacı üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upkant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getiriyor Eser Metal. Evet, görelim kimler burada. Bizim buralardan, şorlardan kimler var? 0530-034-66-66 aracılığıyla iletişim kurabiliyoruz. Gönlümüzden geçen, dinlemek istediğimiz en güzel şarkıları WhatsApp mesajlarımız aracılığıyla bizlere ulaştırabileceğinizi de hatırlatmış olalım. Hava öğüt sözümüz vardı, bir gelsin hava öğüt. Hayri Şahin var, Zara var, Coşkun Demir yar, gözlerin yemyeşil var listemizde. O parça bende yok hemşerim ya. Kim bu arkadaş? Temel Erdal. Bende yok kardeşim ya.

0: çaresi olsaydı ömür alırdım. Hayat sen ne çabuk harcadın beni. Vay. Kübra işte budur beklediğimiz hareketler. Mis gibi Türk kahvesi. Ben Sorgun'dan Kübra. Aynen ablam. Ben varım bu aralar sessiz dinleyenlerdenim. Canım ablam arkadaşım Büşra çayır alana gitti. Beni Sorgun'da bıraktı ama inşallah yarın kavuşacağız bacımla. Şimdi parçam da Emre Altaş'tan Ben Ağlamayım parçası bacıma gelsin. İyi akşamlar abla, seviliyorsun demiş. Hoş geldin, şeref verdin. Hemen aldım 3. sırada isteğin. Coşkun Demir'in peşine göndereceğim. Bu arada bir reklam arası da verebiliriz ama balkondayız galiba, vaktimiz var.
1: Eser Metal, Şoför Nalan'ı sunar.

0: Oğuz FM reklam. Aksoy Otomotiv Grup olarak Samedeut traktör ve biçer döverleri Yozgat Bölge Bayiliğimizden sonra Tokat Bölge Bayiliğimizi de bünyemize katmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi tercih eden tüm müşterilerimize teşekkür ederiz. 45 beygirden 340 beygire kadar yepyeni Samedeut far serisini keşfetmek, avantajlı tekliflerimiz 0 faiz, 0.99 faiz ve 1.99 faiz oranlarıyla, uygun kredi imkanıyla veya takas imkanlarımızdan yararlanmanız için siz değerli çiftçilerimizi en yakın Aksoy Otomotiv Grup şubelerine çay kahve içmeye bekleriz. Aksoy Otomotiv Grup, Merkez Sanayi Sitesi yanı Sorgun'da. İletişim 0543 893 6171 0532 664 0816.
1: Güvenli yapılar, sağlam temeller için doğru adres Katre İnşaat. 2005 yılından bu yana Yozgat, Sorgun, Boğazlıyan, Sarıkaya ve çevresinde güvenilir ekibi, deneyimli mühendis kadrosuyla hizmet vermekteyiz. Katre İnşaat olarak altyapı ve üst yapı projeleri, anahtar teslim inşaat, çatı ve cephe sistemleri, iç mekan uygulamaları, mekanik ve elektrik tesisatı, mimarlık, tadilat, renovasyon ve proje danışmanlığı alanlarında profesyonel çözümler sunuyoruz. Detaylı bilgi ve iletişim için www.katreinşaat.com.tr web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Güvenle yükselen yapıların adresi Katre İnşaat. Başarı tesadüf değil, doğru sistemin sonucudur. Akdağ Madeninde eğitime yeni bir soluk getiren Sistem 360 özel öğretim kursu olarak alanında uzman eğitim kadrosu, temel dersler, eğitim koçluğu, rehberlik ve tercih danışmanlığı, güçlü yayın desteği, ayrıntılı sonuç analizleri ve deneme kulübüyle öğrencilerimizi hedeflerine hazırlıyoruz. Üstelik deneme kulübüne kayıt olan öğrencilerimize 3D paragraf ve bilgi sarmal problemler soru bankası hediye. Kayıtlarımız devam ediyor. Detaylı bilgi için 0530 167 36 66 0536 655 45 98 Sistem 360 Özel Öğretim Kursu. Başarı bir sistem işidir. Adres: İbrahim Ağa Mahallesi, Ziya Gökalp Caddesi Öğretmen Evi Karşısı numara 7, Akdağ Madeni. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası yenilenen yüzüyle yeni yerinde hizmetinizde. Arçelik beyaz eşya ve küçük ev aletleri, Şefir züccaciye ürünleri, Grundig ve Brown kişisel bakım ürünleri, kaçırılmayacak fırsatlar ve yüzünüzü güldürecek fiyatlarla sizleri bekliyor. Duldalar Arçelik ve Şefir mağazası Orhan Dulda, Nevzat Şener Bulvarı İş Bankası karşısı Sarıkaya. İletişim 0354 503 72 62. Kampanyalardan haberdar olmak için Duldalar Arçelik Instagram hesabımızı takipte kalın. Fırsatları kaçırmayın.
2: Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri olarak yapılarınıza estetik bir görünüm kazandırmaya devam ediyoruz. Her türden binalarınız ve projeleriniz için kompozit cephe giydirme, alüminyum kapı ve pencere sistemleri, Fırat Pembayeliğimizle PVC kapı ve pencere sistemleri, cam balkon, kepenk, panjur, sineklik işleriniz için bize ulaşabilirsiniz. Cam balkon kampanyalı fiyatlarımızla bizden fiyat almadan karar vermeyin. Vizyon Cephe Alüminyum Sistemleri, Atasanayi Sitesi D Blok, numara 14 Sarıkaya, Yozgat. İletişim 0555 886 6601 0542 684 54 48.
1: Tekinoğlu İnşaat ve Hafriyat. İnşaatta sağlam temel, hafriyatta profesyonel çözüm. Kiralık kepçe ve 22 tonluk paletli makinelerimizle her türlü büyük ve küçük işlerinizde işinize uygun araçlarımızla verimli bir şekilde çalışıp zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlıyoruz. Tekinoğlu Hafriyat'la işleriniz hızlı, güvenli ve çevreye duyarlı olarak ilerler. Baran Caddesi Kaplıca Taksi Durağı karşısı numara 27 Taksim 2 Sarıkaya'dayız. Tüm çevre ilçelere, köylere hizmet vermekteyiz. Hemen arayın, sahanıza güç gelsin. İletişim Kenan Tekin 0533 684 8101 Mikail Yazanel 0531 420 6932. Cengiz Otomotiv yedek parça ve yağ değişim servisi. Araç sahipleri, yedek parça ihtiyaçlarınızı uzaklarda arama derdine son. Cengiz Otomotiv'le her marka model araçlarınız için bol çeşit ve uygun fiyatla bizden fiyat almadan aracınıza yedek parça almayın. Yeni yağ değişim merkezimiz, oto tamir ve 7/24 yol yardım çekici hizmetlerimizle siz değerli hemşerilerimize bir telefon kadar yakınız. Servis ve çekici hizmetleri WhatsApp hattımız Cengiz Han yazır 0541 579 3527. Yedek parça WhatsApp hattımız Muhammed Taha Yazır 0544 740 63 37. Atasanayi sitesi Sarıkaya Yozgat. Herkes kampanya yapar ama en iyisini şok fiyatlarla Enha Home satar. Enha Home'da rattan bahçe takımı 20 bin lira. Üstelik UV ısı dayanıklı ve 2 yıl garantili. Salıncak çeşitleri 3500 liradan başlayan fiyatlarla. Balkon ve bahçe takımları 8500 liradan başlayan fiyatlarla. Mutfak masa takımı en uygun kampanyalı fiyatlarla. Oturma grubu set halinde 33 bin liradan başlayan fiyatlarla. Peşin fiyatına vade farksız 12 aya kadar taksit seçenekleriyle. Tüm ilçelerimize ve 81 ile teslimatta Enha Home'da. Enha Home, Sorgun'da İmam Hatip Caddesi Küreyapı sitesi karşısında hizmetinizde. İletişim Nurullah Karakuş 0554 564 52 44. Enha.home mobilya Instagram adresimizden bizi takip etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
5: Oğuz FM WhatsApp istek attı. 0530 034 66 66 0530 034 66 66.

Emre Altaş, ben ağlamayayım, kimler ağlasın. Ne güzel bir türküydü, teşekkür ederiz. Sorgun'dan ulaştı bu parçamız, sevgili Kübra kardeşimizin seçimiyle dinledik. Evet, dünyada bulunan Osman Arslanoğlu'na Leyla Barut'tan Dardayım parçasını rica ediyoruz. Kayseri'den Kıymet Aslanoğlu. Nasıl, görmedik mi biz bu parçayı? Şimdi mesajı okumadık mı? Sanki dinledik. Zarardayım, ziyandayım parçanın adı. Çalmadık. Çalalım. Evet, Nalan Hanım Favorit'ten herhangi bir güzel beste istiyorum size. Zahmet demiş, çalarsanız çok memnun olurum. Dünyadaki oğlum Murat Tanrıkulu için olsun diyor. Peki.

0: Özel Metal Şoförlerle'ni sunar.
1: Metal'e dair tüm ihtiyaçlarımızı toptan fiyatına perakende de alabiliyoruz. Bölgenin en bol çeşitli, en uygun fiyatlı demir toptancısıyız. Demir saç, profil, boru, trapez, çelik çatı malzemeleri, hırdavat çeşitlerimizle demirle ilgili aklımıza gelebilecek her şeye Eser Metal'de. Sorgun'da, Turgut Özağ Bulvarı'ndayız. Sanayi sitesinde, Sarıkaya'da, Atasanayi sitesi E-Blok numara 1'de. İmalathanemiz Sarıkaya'da Eski Sanayi Sitesi'nde. Trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, upgant kesim ve bükümle metale dair tüm işlemleri yapıyoruz. Bekleriz efendim.

Bir de ben bozlak çalayım size. Bugün bir fırsat bulmuşken. Uzun zamandır dinlemiyoruz. 2024 yapım Bektaş dolu. Ne gelsin, ne sevsin.

Ayşegül, ben türkü gözlüm istiyoruz diyor o da. Gelsin hemen. Bu kabak kemaneler, bu elektro bağlamaların yanına geldiği zaman niye bu kadar çok etkiliyor bizi? En içli insan sesine en yakın müzik enstrümanlarından biri kabak kemane. Kemandır, kemandan sonra kabak kemane en yakını, en içlisi de klasik kemençe. Bu telliler tehlikeli.

0: Ne içli bir sesti Ayşegül Türkü Gözlü. Teşekkür ederiz Ahmet. Evet, Eser Metal katkılarıyla hazırlayıp sunduk son bölümü. Eser Metal Sorgun'da, Eser Metal Sarıkaya'da hizmetinizde. Şimdi de Sarıkaya'da eski sanayi sitesi karşısında kurduğumuz imalathanemizde trapez sac üretimi, çatı sac üretimi 1 mm'den 30 mm'ye kadar plazma kesim, apkant kesim ve bükümle metali dair tüm işlemleri de ayağınıza kadar getirdi Eser Metal. 0536 986 3944, 0501 066 7066'dan iletişim kurabilirsiniz. Toptan ve perakende alışverişleriniz için Samet Cengiz'le görüşeceksiniz. Saymayız bunu. Yine geliriz, yine söyleriz, yine çalarız. Yine oynarız. Olmadı, oturur ağlarız. Aha, geldim. Gidiyorum. Yayında yapımda emeği geçen tüm Oğuz Medya ekip arkadaşlarım adına, dinleyen dinleten dahil olan eşlik eden herkese teşekkürler. Hoşçakalınız, buyurunuz.
1: Oğuz Efendim.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
3: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82. Yozgat'ın bereketli toprakları Karaer Yapı İnşaat'la değer kazanıyor. Köyünde huzurlu bir yaşam isteyenlere modern betonarme ve pratik prefabrik evler, bahçesine bereket katmak isteyenlere sulama havuzları ve sulama kuyuları, bahçe duvarı, yüzme havuzu ve her nevi inşaat işinizde tek adresiniz Karaer Yapı. Üstelik yatırımın tam zamanı. Akdağ Madeni ilçe merkezinde konforun ve lüksün birleştiği sıfır dairelerimiz satışta. İster hemen taşının, isterseniz topraktan giriş avantajı ile geleceğinizi bugünden garantileyin. Arsalarınızı Karaer Yapı güvencesiyle en doğru şekilde değerlendirelim. Kalite ve güvenin adresi Karaer Yapı İnşaat. Detaylı bilgi için Akdağ Madeni Yunus Eczanesi üzerindeki ofisimize bekleriz. İletişim 0544 347 60 66 0507 079 2106.
4: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeninde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeninde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
3: Kontrollü bir şekilde beslenip formunu koruyarak sağlıklı kilo vermek ya da kilo almak isteyenler kişiye özel beslenme danışmanlığı, kilo alma, kilo verme, hastalık durumuna özel beslenme, çocuk ve ergen beslenmesi, eliminasyon diyeti, gebelik ve emzirme döneminde beslenme, online danışmanlık hizmeti, EMS cihazımızla 30 dakikada 20 bin kas kasılmasıyla mekik ve squat etkisi, ağrısız, acısız ve hızlı seanslarla formda bir görünüm, kas kütlesinde artış, yağ oranında azalma, lenf drenajla selülit ve cilt sıkılaşması, detoks etkisi, ödem atma, bağışıklık desteği, vücut analiz cihazımız ve birçok hizmetimizle sizleri de ücretsiz ön görüşme için ofisimize bekleriz. Diyetisyen Esma Nur Yüce Beslenme ve Diyet Danışmanlığı. Adres: Ayısavi Mahallesi 4. Sokak numara 2 Taksim 2 4 yol A101 üzeri Akdağ Madeni. Bilgi ve randevu için 0542 354 2717. Bizi dyt.isteyen Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. Otomotiv tamir sektöründeki 20 yıllık tecrübemizle, oto tamir ve bakım işlerinde deneyimli ustalarımızla hizmet vermeye devam ediyoruz. Hızlı, güvenilir, kaliteli hizmet anlayışımızla her türlü aracınız için bakım, yedek parça, bilgisayarlı arıza bakımı, ön takım, fren, muayene öncesi hazırlık ve motor işlerini garantili olarak yapıyoruz. Ayrıca çekicimizle 7/24 yol yardımı için bize ulaşabilirsiniz. Uzman Oto Tamir Bakım Servisi ve Yol Yardım. İletişim: Umur Murat 0546 468 66 38, Yusuf Akyüz 0542 451 1045. Adres: Sanayi Sitesi E-Blok numara 83 Akdağ Madeni.
5: Soy Motor'da stopları yeniledik, çeşitlerimizi çoğalttık. Çapa makineleri ve motorlu ot tırpanlarında şok fiyatlarla kampanyalı satışlarımız başlamıştır. Lombardini Pancarsu motorları, Stil, Dolmar, Eko, Oleamek, Husqvarna, Solex, ağaç kesim motorları, benzinli ve dizel su motorları, bahçe çapa makineleri, motorlu çim biçme makineleri, motorlu ot tırpanları, Eko motorlu testere, süt sağım makineleri, hamur karma makineleri, sıfır ve ikinci el satışı, tamir, bakım, teknik servis ve yedek parça. Kısacası işinizi kolaylaştıracak tüm zirai el aletleri Doğan Soy Motor'da. Ayrıca 7/24 çekici hizmetimizde de sizlerleyiz. Doğan Soy Motor ve Yol Yardım, Dayılılı Adem Usta, Sanayi Sitesi, 221. Sokak, A Blok, numara 6, Akdağ Madeni. İletişim: 0549 502 çift 066 0539 823 4599.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız başlıyor.
7: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: dünyanın her yerinden dinlemek için www.oğuzefem.com.tr. oğuzefem.com.tr.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var ne var, var ne var, var
0: akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Lezzetin ve keyfin yeni adresi Bremen Cafe Sorgun'da açıldı. Nefis Bremen pizzaları, doyurucu hamburgerler, ızgara köfteler, çıtır tavuklar, köri soslu makarnalar, enfes pasta çeşitlerimizle sizlerin hizmetindeyiz. Keyfin vazgeçilmezi, nargile çeşitleri, soğuk ve sıcak kokteyller ile unutulmaz anlar yaşamak için doğru yerdesiniz. Lezzet, keyif ve sohbetin buluşma noktası Bremen Cafe Sorgun'da Termal Otel karşısında. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin. Aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş 0535 309 1957. Burak Demirtaş 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş 0542 798 0495. İlçemizin tanınan ustası Murat Vural, Bay Fön Erkek Kuaförü ile yeni yerinde kapılarını açtı. Yarım asra yaklaşan deneyim, usta eller ve profesyonel dokunuşlarla şimdi yeni adresinde modern konseptiyle sizleri bekliyor. Şıklığına ve bakımına önem veren erkeklerin adresi Bay Fön Erkek Kuaförü, 2. Sakarya Caddesi, numara 48A Akdağ Madeni. İletişim Murat Vural, 0531 850 3302 0531 850 3302.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi'nde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153 0536 671 1153.
0: Şahane fırsatlar, cüzdan dolusu fiyatlar Atak AVM'de sizleri bekliyor. Reyonlarımızı yeniledik, yeni sezon bol çeşit ürünleri sizlerin beğenisine sunduk. Erkek tişörtleri, bayan penyeler, şalvarlar, nevresimler, yastık yüzü, eşarp modelleri, şallar, tunik ve birçok üründe büyük kampanyamızla hem kaliteli hem uygun fiyat hem de bin bir çeşit ürünlerimizle halkımızın her daim yanındayız. Atak AVM, Davut Atak ve Oğulları. Adres İstiklal Caddesi, Büyük Cami karşısı Akdağ Madeni.
3: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Melikgazi Kayseri. Pazar günleri açığız.
2: güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız, Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimeskut. Telefon 0501 140 6606. Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı. Telefon 0532 489 6640. Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı. Telefon 0543 805 40 66. Sorgun Şubesi, Sanayi Camii Yanı, Esport AVM 6. Telefon 0544 813 40 66. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533 352 78 90. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
5: Şu anda Oğuz FM'e kulak veriyorsunuz.

0: Aşkım sen benim ilkimdin. Bak şimdi de sonum oldun. Eyvallah. Eyvallah.
1: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
2: Benim mevzu çok derin be, kırgınım sana hayat. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Öyle çok nefret ettim ki bazı insanlardan Rabbim dedim, canımın yangınına vesile olan yeryüzü cehennem olsun onlara. Çok yaralanır oldu gönlüm, kabuk tutmana bile izin vermiyorlar. Deliler gibi ağlattığınız insana muhtaç kalırsınız umarım. Beni en iyi sen bilirsin ama bu sefer bildiğin gibi değilim. Söyle seni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi, vazgeçtiklerin mi? Hey hayat, daha fazla yorma beni. Ben fazlasıyla öğrendim senin uğruna kaybettiklerimin bedelini. Herkes yolu layığına açık olsun. Ayrılıklar da adamına göre, kimi Allah'a emanet edilir, kimi Allah'a havale edilir. Güvendiğimiz insanlar değil miydi bizleri yar yolda bırakan? Evla leke fe evla, kırdığın yerden kırılacaksın. Gülmeyi tekrar öğretemezsin darbeyi çok kez yiyen insana. Sen yine bana nasılsın diye sorma. İyiyim desem yalan olur. Kötüyüm desem inancıma dokunur. En güzeli şükre vurayım. Ben seni sevmekten değil, sana kendimi ifade edememekten yoruldum. Küçükken ben dağıtırdım, sen toplardın. Büyüdüm, şimdi ben dağıldım. Söyle bana, kim toparlayacak beni anne? Yakıp yıktığınız her kalbe muhtaç kalırsınız umarım. Seni de yoruyorum değil mi yüreğim? Sen de hakkını helal et. Ulan ben sana iyi ki varsın demiştim be. Susmayacağım ama unutmayacağım. Ben ne kalana git derim ne de gidene kal. Kalacak olan yerini, gidecek olan yolunu belirlemiştir zaten. Eğer biri sizi anlamıyorsa onu kendi haline bırakın. Zaman ona her şeyi anlatır. Şu kalsın ki aklınızda, kadının sessizliği vedadır. İnsan bazen sevmediği için değil, yorulduğu için vazgeçer. Bu çizgi düz olduğunda insanlar seni aniden sevecek. Sonradan bilinen kıymetin, kaybettikten sonra farkına varılan değerin, bir de kaçırılan heveslerin telafisi olmaz. Sizi hiç sayanı siz de yok sayın. Bu kadar basit. İnsanlardan bir şey beklemiyorum. Huzurumu kaçırmasınlar yeter. Yokluğunuzu hissetmeyeni varlığınızla rahatsız etmeyin. Hiç kimse yokken hep ben vardım. Bunu unutma olur mu? Dünyaya başkalarının mutluluğunu izlemeye gelmiş gibiyim. Her şeyi unutabilirim ama ihtiyaç anında sırtını dönenleri asla. Hiç kimse bir başkasının sırtındaki yükün ağırlığını bilemez. Olursa olur, olmazsa alıştık zaten. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil. Ömrünüzü uzatan insanlarla görüşün, hayatınızı yargılayanlarla değil.

Süzgen Grup, İnşaat Müteahhitlik, İnşaat Malzemeleri, Nakliye ve Harfiyattan Bahar Kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37. Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya tripleks ev, veranda, bungalov, tiny house, kış bahçesi, havuz yapımı, kamelya, çelik çatı, bahçe duvarı, çim, çit çekimi gibi anahtar teslimi tüm inşaat projelerinde bir telefon kadar yakınız. 0544 524 73 37.
1: En iyi şarkılar Oğuz FM Gecede.

bence artık sen de herkes gibisin. Bence artık

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü var, var, var ne ne var, var ne ne var, var rahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
2: Akdağ Madeni'nin en bol çeşitli ve en uygun fiyatlı demir toptancısı Ünsal Saç Metal'de A2 kalite profil, hadde demir, NPU satışlarımız başlamıştır. İstenilen ölçüde trapez saç imalatı ve sandviç paner bayiliğimizle her ebatta ve her kalınlıkta satışımızda başlamıştır. Demir, saç, profil, köşe bent, çelik çatı malzemeleri ve hırdavat çeşitlerimizle Akdağ Madeni'nde bol çeşit ve uygun ödeme seçenekleriyle yerel piyasaya yön vermeye devam ediyoruz. Ünsal Saç Metal, Yeni Sanayi Sitesi, D Blok, numara 73 ve 74, Akdağ Madeni, Yozgat'ta. İletişim, Ünsal Duru, 0354 315 10 16, 0535 394 16 68.
0: Hurdalarınız değer kaybetmesin, İlyasoğlu Metal ile kazanca dönüşsün. Sorgun ve çevresinde 20 yıllık tecrübe ve çevre lisans belgemizle hizmetinizdeyiz. Fabrika hurdası, kablo hurdası, bakır hurdası, şantiye hurdası ve her türlü hurdalarınızı değerinde alıyoruz. Ödemenizi nakit ya da banka havalesiyle yapıyoruz. İlyasoğulları Metal, eski buğday pazarı yanı Sorgun'da. İletişim İsmail Uzun, 0532 593 98 94, 0532 593 98 94. İlyas Oğulları Metal. Geri dönüşümde güvenilir adresiniz.
3: Eski sobalar, somyalar, ranzalar, develler, demirler, hurdacı geldi, hurdacı.
0: Cadde Kokoreç, Akdağ Madeni'nde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 0544 545 0166.
4: Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. Anahtar teslim inşaat, plan proje, 3 boyutlu tasarım ve mühendislik işlerinde alışılmışın dışında her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik. İnşaat Mühendisi Fahrettin Cansever. Adres İbrahim Ağa Mahallesi, Dumlupınar Caddesi Belediye Yanı Akdağ Madeni. İletişim 0506 809 1865. 0506 809 1865. Her güzel şey hayal etmekle başlar. Hayallerinizin gerçeğe dönüşmesi için Canseverler Mühendislik ve Müteahhitlik.
5: Reklamları dinlediniz.
6: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, ah. Mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

Henüz bilinmiyorken savaş ve işkence ve ölmüyorken uçurtması hiç olmamış çocuklar, alınlarında tertemiz namuslarıyla, barutlar ortasında öfkeli ve asi, sıkılan ilk umutla birer yumruk, emek için, bilim için, sevgi için, özgürlük için düşmemişken insanlar henüz yollara, henüz zindanlara düşmemişken ellerindeki güneş ve sazlarındaki direniş türküleriyle. Bir ihtilal türküsü gibi yaşanmalı bu hayat. Açlığa, sömürüye, gözyaşına ve zulümlere inat. Taze bir ekmeğin kokusu kadar sıcak ve bir maden işçisi cesaretiyle tutsak olunmalı özgürlüğe.

Burada yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak. Çoğunu kaybettik zaten eski dostlarım. Sahi usta, biz de çocuk, biz de genç olmuş muyduk? Elini öpüp de babamızın bayram harçlığı almış mıydık? Biz de koşmuş muyduk top peşinde ve aşık olmuş muyduk 15'inde? Ağaçlara kalp çizip içine ok saplamış mıydık? Bizim abimiz en güçlü abi değil miydi mahallede? Biz de mi sevmiştik? Biz de mi sevinmiştik bir zamanlar yoksa? Şimdi aynalarla başım dertte. Yazık, dönülmez akşamın ufkundayız artık.

0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sunar.
1: Şimdi haberler.
2: Hazırsanız Oğuz Medya tarafından hazırlanan yerel haberlere başlıyoruz. Unutmayın, haftanın 7 günü yerel haber radyonuzda. Yozgat İl Genel Meclisi Ağustos toplantısında göletler, su ürünleri, jeotermal kaynaklar, tarım ve hayvancılık raporları görüşülerek karara bağlandı. İçme suyu depoları yenileniyor, tarım alanları ve hayvancılık verileri paylaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile tüm emlak danışmanları birliği arasında evlenecek gençlere destek projesi için işbirliği protokolü imzalandı. Yozgat'ta koordinasyon toplantısı yapılarak uygulama planlandı. Yozgat'ın Çekerek ilçesindeki Demircalan köyünde dev karınca yuvaları yaklaşık 1 metre boyunda ormanlık alanda bulunuyor. Karıncalar çam iğneleriyle yuvalarını yaparak ara vermeden çalışıyor, doğa yürüyüşlerinde ilgi çekiyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koray Beşli'nin dijital materyallerinde 18 yaş altı kız çocuklarının erkeklere pazarlandığı yazışma ve görseller tespit etti. Beşli yeniden gözaltına alınarak mahkemece tutuklandı. Adana'da trafikte yol verme tartışması büyüyerek sürücü M-A-K-A-H-Ş'ye önce yumruk attı, sonra testereyle tehdit etti. Olay araç kamerasına yansırken polis her iki sürücünün şikayeti üzerine inceleme başlattı.
1: Finans.
2: Serbest piyasalarda bugün dolar 47 lira 60 kuruştan, gram altın ise 6540 lira 45 kuruştan işlem görüyor.
1: Spor.
2: Galatasaray 10 numara pozisyonu için Alexey Batrakov transferinde Lokomotiv Moskova ile bonservis pazarlıklarını sürdürüyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hradec Kralove deplasmanında saat 20'de TV 100'den yayınlanacak maça çıkacak.
1: Hava durumu.
2: Yozgat'ta bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sorgun'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 28 derece olacak. Sarıkaya'da bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Akdağ Madeni'nde bugün hava az bulutlu ve açık. En yüksek sıcaklık 22 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Unutmayın, Yozgat ve çevremizden en güncel haberler haftanın her günü radyonuzda. Radyonuz açık olsun.
0: Kaliteli inşaat çözümleriyle modern yapıları geleceğin mimarisiyle buluşturan Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik haberleri sundu. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik olarak İstanbul'daki 25 yıllık tecrübemizle anahtar teslimi lüks müstakil villa projeleri başta olmak üzere tüm inşaat işlerinde kaliteli işçiliği uygun fiyata sunuyoruz. Bireysel ısınmalı, doğal gazlı, bahçe peyzajlı, her bütçeye uygun ultra lüks yaşam alanları ve ticari yapıların yanı sıra plan, proje, inşaat, taahhüt, tadilat, dekorasyon ve çevre düzenlemesi işleriniz için her bütçeye uygun çözümler sunuyoruz. Tekinoğlu İnşaat Mimarlık ve Mühendislik, Baran Caddesi, Kaplıca Taksi Durağı Karşısı, numara 27 Taksim 2, Sarıkaya. İletişim, Kenan Tekin, 0533 684 8101. www.tekinoğluinşaat.com.tr web sitemizden ve Tekinoğlu İnşaat Instagram sayfamızdan bizi takip edebilirsiniz.
3: En iyi şarkılar, Oğuz FM Gece.

0: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.
1: Süzgen İnşaat Limited şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Hayallerinizi inşa ediyoruz. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. 0544 524 7337.

gidişin de, gidişin de gelişin gibi suskundu. Sessiz, inceden. Ne zaman güneş batsa, ne zaman gün karanlığa dönse, ben bir başıma seninle olurum. Gökte ay, yıldız, şehidimin kanı bayrakta. Ben sana sevdalı bir başına. Gidişin de gelişin gibi suskundu. Bir beni bıraktın ve gittin. Ben sana yar, ben sana sevdalı. Vatan gibi sevdim seni, toprak gibi, su gibi. Aldığım her nefeste bir sen varsın. Ne kadar uzakta olursan ol, gidişin de gelişin gibi suskundu. Gidişin de gelişin gibi suskundu.

Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Evinizi güzelleştirecek halılar burada.
3: Nerede mi? Tabii ki Perdecim Home Concept Halı Evi'nde.
2: Kesme yolluk mu lazım? Ölçünü geçir, istediğin kadar kestir.
3: Modern, klasik, spor, her zevke ve her eve uygun halı çeşitleri bizde.
2: Üstelik kalite yüksek, fiyatlar çok uygun.
3: Perdecim Home Concept. Halıda kalite, yolluk çeşitlerinde özgürlük.
2: Perdecim AVM Akdağ Madeni'nde İstiklal Caddesi Hanlar Sokak'ta.
3: İletişim 0535 836 0312 0536 715 8877.
2: Çetin Kardeşler Tarım Makineleri çekerek ve bölge halkımızın hizmetinde. TKDK hibe destekli, banka anlaşmalı satışlarımızla kendi üretimimiz olan çift helezonlu, 3 helezonlu,

0: veya kişiye özel istenilen tonajda tek dingil, çift dingil, damperli, dampersiz, römork imalatı, lastikli su tankeri ve birçok tarım makinesi imalatımızın yanı sıra demir, sac, profil, trapez, NPI ve NPU, çelik çatı malzemeleri, hırdavat malzemeleri satışıyla da bölge halkımızın hizmetindeyiz. Eski römorklarınız ve zirai aletleriniz değerinde alınır ve satılır. Çetin Kardeşler Tarım, Mevlana Mahallesi, Fuat Oktay Bulvarı numara 24 Taksim A, çekerek Yozgat. Telefon 0539 458 51 72 www.çetinlertarım.com. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi. 1965 yılından bugüne, dün olduğu gibi bugün de sektörel yenilikleri de takip ederek alanında hizmetin en iyisini vermeye devam ediyoruz. Makas, körük, dingil, şase, plate tamiri işleriniz, ön muayene hazırlık ve yedek parça ihtiyacınızın yanı sıra anlaşmalı sigortalarla 7/24 yol yardım servisimizle de hizmetinizdeyiz. Şahinler Oto Makas ve Yedek Parça Servisi, Makasçı Adnan ve Oğulları, Atasanayi Sitesi H Blok numara 5, Sarıkaya, Yozgat. İletişim Otomotiv Teknikeri Hasan Serkan Şahin 0536 958 24 48 0536 958 24 48.
1: Reklamları dinlediniz.
2: En duygusal şarkılar Oğuz FM Gece.

0: Süzgen İnşaat Limited şirketi hayırlı yolculuklar diler.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Oğuz Efem Gece.
1: Kimseye suç bulmuyorum artık. Aklım ile kalbim arasını o kadar mesken tuttum ki başıma gelenlerin sebebini yüreğime saydım. O kadar kırgın ve yorgunum ki hayata karşı, bundan sonra bir şeyler yoluna girecekmiş. Bana ne? Ben hayatımı kendi ellerimle yıktım zaten. Birileri beni bundan sonra güldürecekmiş. Geri kalan ömrüm huzurla geçecekmiş. Bana ne? Kimseye derdimi anlatamadım zamanında. Bundan sonra birileri beni anlayacakmış. Bana ne? İnsanlara güvene güvene yıkıldım ben hayatımca. Bugüne kadar dert çileyle geçen ömrüme bundan sonra mutluluk uğrayacakmış. Bana ne? Ne zor günler bıraktım ben arkamda. Haklı olduğum yerde ezildim defalarca. Dile getirdim acılarımı da kimseye dinletemedim. Beni anlamayanlar pişmanmış. Bundan sonrası bana ne? Ne yaralar gizledim gecenin karanlığına ben. Herkesten sakladığım gözyaşlarımın izi aşikar olmuş yüzümde. Bundan sonra bana ne? Birilerini mutlu etme telaşında değilim artık. Kimseyi güldürecek halim de yok ne yazık ki. Benim dünyam yıkılmış, beklentim de yok zaten. Bundan sonra hayatım düzene girecekmiş. Bana ne? Çok önemsiz şeyler için harcadım yıllarımı. 5 kuruş etmezlere verdim en güzel çağlarımı. Şu solan gençliğimden arda kalan bana bir avuç huzur kalacakmış. Varsın, varsın o da kalmasın artık. Bundan sonrası bana ne? Bundan sonrası bana ne?

Süzgen Grup, inşaat müteahhitlik, inşaat malzemeleri, nakliye ve harfiyattan bahar kampanyası. Sözleşmeni şimdi yap, fiyatını sabitle, hem de %50 peşin, geri kalanı da taksitle öde. Herkes hayalindeki eve kavuşabilsin diye en modern, en kullanışlı, en dayanıklı ve en ekonomik betonarme yapı veya çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Kişiye özel modern, beton ya da çelik yapı ile inşa ettiğimiz havuzlu villa, tek katlı ev, dubleks veya triplex ev gibi anahtar teslimi, tüm inşaat projelerinde de bir telefon kadar yakınız. Detaylı bilgi ve kampanyaları yararlanmak için hemen arayın. İletişim Müteahhit İsa Süzgen 0544 524 73 37 0544 524 73 37 Merkez Ofis İstiklal Caddesi Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder.

0: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de. Oğuz FM Gece.
1: Delikanlı, kalelerin en zayıf olduğu yer neresidir bilir misin? Kapılarıdır. Kaleler oradan düşer. Ağaçların en güçsüz olduğu yer, güneşi en az gördüğü yerdir. Ağaçlar oradan kırılır. İnsanın da en savunmasız yeri kalbidir. En kolay oradan girilir. Yanlış insan girdi mi vay haline. Kale olsan düşersin. Duvar olsan çökersin. Ağaç olsan kırılırsın. O yüzden oradan kimin gireceğine dikkat et.

bu uçurumdan ayrıl delikanlı. Harcadığın zamanı at aşağı. Verdiğin emeği at. Hatıralarını at. İçini at. Hatta içindekini bile at. Ama sonra ayrıl oradan. Eğer şimdi ayrılmazsan, yarın kavuşacağın hiçbir şey kalmaz. Nereden biliyorsun deme evlat.

dostlarım üzülme, hayırlısı der. Hayırda da şer olmaz mı beyler? Önce gün sayarsın, sonra seneler. Kendinden bilir. Bin kısmet gelse gönlünü kuşatmaya, alışırsın yalnızlıkla baş etmeye. Eda gözü yeter seni yaşatmaya.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bana, var ne ne var, var ne ne var, var ahına.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Yozgat Kadışehri'nde yeni bir yaşam başlıyor. Denizler İmza City ile Kadışehri'nde standartlar değişiyor. 58 daireden oluşan 3 bloklu mimarisiyle yükselen bu özel proje, konforu, prestiji ve güvenliği bir arada sunuyor. Üstelik 2 adet yola cephe dükkanla hem yaşam hem yatırım açısından kazandıran bir fırsat. Ultra lüks yaşam konsepti, modern mimari, ferah daireler ve kaliteli yaşam standartlarıyla Kadışehri'nde ilkleri yaşayacaksınız. Lansmana özel fiyat avantajı. Şimdi tam zamanı. Lansman fiyatlarıyla yatırım yapın, kazancınızı katlayın. Bu fırsat bir daha gelmeyebilir. Hem yaşamak hem kazanmak isteyenler için kaçırılmayacak bir proje. Denizler İmza City. Kadışehri'ne imzamızı atıyoruz. Denizler İnşaat. Güvenle yükselen yaşamlar. Salih Deniz 0542 342 0445. Sedat Deniz 0543 764 82 82.
0: Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeni'nde Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta.
3: Akdağ Madeni'nin yerli ve milli marketi Alımlı Gross, en kaliteli ürünleri en uygun fiyata tüm Akdağlı hemşehrilerimize ulaştırabilmek için iki ayrı şubesiyle hizmetinizde. Kırmızı et ve şarküteriden tüm temel gıda ürünlerine, en taze meyve ve sebzeden temizlik ürünlerine hem kaliteli hem de uygun fiyat denince ilk akla gelen yer tabii ki Alımlı Gross. Alımlı Gross, 1. Şube Lütfullah Kayalar Caddesi, Saat Kulesi karşısı Akdağ Madeni'nde. Alımlı Gross 2. Şube, Perşembe Pazarı yerinde, Otel Hanedan Altı Akdağ Madeni'nde. Unutmayın, bizde bir gün değil, her gün en uygun fiyat garantisi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: Bel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağlar, var ne ne var, var ne ne var, var ahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Çorum Turbo Tamir Servisi şimdi Sorgun'da. Turbo tamir bakım işleriniz için artık uzaklara gitmenize gerek kalmadı. Çorum Turbo Servisini Sorgun'a getirdik. Aracınızın markası ne olursa olsun tercihiniz Çorum Turbo olsun. Her marka ve model araçlarınızın turbo tamiri, revizyon ve bakımını en hızlı şekilde, orijinal ve garantili parçalarla en uygun fiyata Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisinde 25 yıllık tecrübemizle yapıyoruz. Garaj Oto Çorum Turbo Tamir Servisi, Ankara Bulvarı, Bizim Toptan Yanı Sorgun'da. İletişim 0536 671 1153, 0536 671 1153.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: Çizgen İnşaat Limited şirket sponsorluğunda programımız devam ediyor.
1: En güzel şarkılar Oğuz FM Gece'de.

yanında her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdam. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Süzgen İnşaat Limited Şirketi olarak betonarme yapı ve çelik yapı ile hizmetinizdeyiz. Süzgen İnşaat Limited Şirketi hayallerinizi inşa eder. İstiklal Caddesi, Halk Bankası karşısı Akdağ Madeni. İletişim müteahhit İsa Süzgen. 0544 524 73 37.
1: Unutulmayan şarkılar Oğuz FM Gecede.

hiçbir vakit. Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit. Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git. Azrail'im

0: Akdağ Madeninde giyim denince akla gelen ilk yer Doğanlar AVM. Her yaşa ve her zevke hitap eden en trend bay bayan çocuk giyimde mavi, koton, jakamen, ayakkabıda lumberjack, US Polo, Kinetix, Libero, Jump ve birçok marka bir arada uygun fiyata Doğanlar AVM'de. Evlenecekler, evini yenileyecekler. Ev tekstilinde Taç, Özdilek, Hobi ve birçok markayla evinizin tüm ihtiyacı burada. İstiklal Caddesi Akdağ Madeninde. Doğanlar AVM. Gez, gör, kıyasla. Doğanlar Grup, AVM, Kuyumculuk, Petrol, İnşaat.
1: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
2: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
1: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın yükü bağla, var ne ne var, var ne ne var, var rahıma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı. Türkiye'nin en büyük market zinciri A101 Yozgat Akdağ Madeninde Shell Petrol yanında 6 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 9'da açılıyor. Açılışımıza özel 6-28 Ağustos tarihleri arasında geçerli APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 59.990 lira. SEG 7 kilogram çamaşır makinesi 16.799 lira. Cam çay makinesi 1.899 lira. 3 musluklu su sebili 5.099 lira. Blender 3.399 lira. Buharlı temizleyici 2.699 lira. Waffle makinesi 999 lira. Ve birçok indirimli ürünler, plastik ve cam ürünlerde %30'a varan indirimler, tüm tekstil ürünlerinde %20 indirim, Akdağ Madeninde, Shell Petrol yanındaki yeni mağazamızda 6 Ağustos 2026 Perşembe gününden itibaren satışta. Yola güvenle çıkmak için siz de Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisine gelin, aracınızı uzman ellere emanet edin. Yakıt tasarrufu ve aracınızın performansını arttırmak için özel makinelerimizle partikül ve katalizör temizliği yapıyoruz. Muayene öncesi hazırlık, fren testi, klima gazı, tüm marka model araçlarımızın periyodik bakımı, ön takım, fren, klima, yağ bakımı, sıvı bakımı ve tamirat işlerinde garantili işçiliğimizle hizmetinizdeyiz. Demirtaşlar Oto Tamir Bakım Servisi, Sanayi Sitesi, S Blok, No 1A, Akdağ Madeni. İletişim Hasan Demirtaş, 0535 309 1957. Burak Demirtaş, 0507 600 1389. Çekici Hizmeti ve Yol Yardım İletişim Ali Demirtaş, 0542 798 0495. Cadde Kokoreç, Akdağ Madeninde açıldı. Tadına doyamayacağınız bir adres arıyorsanız doğru yerdesiniz. Kuzu Kokoreç, köfte, sucuk, kavurma, soğuk içecekler ve çay ikramımızla sabah 11'den gece saat 3'e kadar açığız. Cadde Kokoreç, İbrahim Vural, yeni işletmemize tüm hemşehrilerimizi bekleriz. İstiklal Caddesi, Halkbank karşısı Akdağ Madeni. Alo paket 0544 545 0166 544 545 0166.
2: Reklamları dinlediniz.
0: Süzgen İnşaat Limited Şirket sponsorluğunda programımız sona erdi.
3: En iyi şarkılar Oğuz FM Gece'de.

0: en seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin. Niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var, var lele var, var lele var, var rahıma.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Gülpar Renault'da ikinci elde tüm kuralları değiştiriyoruz. 6 ay garantili her marka ve model araçlarımızla sizlerleyiz. Noter masrafı, muayene, ekspertiz raporu bizden. Hem de peşinatsız, uzun vadeli, sıfır ve düşük faizli kredi ve kredi kartına taksitlendirme seçenekleriyle. Gülpar ikinci el yeni showroom'umuzu mutlaka görün. 1. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Orta Sanayi Ana Tamir Fabrikası karşısı numara 13, Belikgazi Kayseri, telefon 336-24-27. 2. Şube Gülpar Renault Dacia Plaza, Anbar Mevki 12. Kilometre, telefon 311-54-14, Belikgazi Kayseri, pazar günleri açığız.
3: Güveninizle var olan, dürüstlüğüyle büyüyen Akücüm Akü mağazalarında Varta, Boş, Mutlu, İnci, Yiğit, MacPower ve birçok akü markamız. Yiğit Akü, MacPower Akü, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi distribütörlüğümüz ve bölgenin tek yetkili Varta, Boş satış ve servis noktasıyız. Yerköy, Sorgun, Yozgat, Kırşehir ve Ankara şubelerimizde en uzun ömürlü, en kaliteli ve en uygun fiyatlarla akülerimiz direkt fabrikadan aracınıza. Tüm akülerimiz garantili olup toptan fiyatına perakende satışlarımız devam ediyor. Akücüm Akü Mağazaları Ankara Şubesi, Şaşmaz Sanayi Sitesi 2520. Sokak Etimesgut, telefon 0501-140-6606, Kırşehir Şubesi, Basın Anıtı, Kılıçlı Köprü Sanayi Yolu Üzeri, Şok Market Yanı, telefon 0532-489-6640, Yozgat Şubesi, Cemil Çiçek Bulvarı, Divanlı Yolu, Şehitler Fen Lisesi Yanı, telefon 0543-803-405-4066. Sorgun Şubesi Sanayi Camii yanı Esport AVM 6. Telefon 0544-813-4066. Yerköy Merkez Sanayi Sitesi Camii altında. Telefon 0533-352-7890. Akü spotçudan değil, akü, akücüm akü mağazalarından alınır. Bize sormadan akü alıp da üzülmeyin.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Kulağınız Oğuz FM'de olsun.

0: Akdağ Oğuz Efem.
1: İmam Hüseyin'i sürgün etmişler. Giymiş karaları alın üstüne. Yaranı yoldaşı yol etmek için dizi dizi çıkmış yolun üstüne. Gelip helalleşti akraba hızın. Döndüler geriye hep kısım kısım. Kerbela'dan sonra bitmedi yasım. Yıllar gelip geçti yılın üstüne. Küffe'ye gönderdik Müslüm'ü önder. Dedik müminleri bizlere dönder. Her ne durum varsa yaz bize gönder. Atarak imzanı pulun üstüne. Bizim Müslüm varıp küffeye geldi. İki yavrusunu yanına aldı. Aç suzu dolaşıp fıda kaldı. Yük olmayayım diye elin üstüne. İçimde sızı var her sabahleyin. Bir türlü geçmiyor ne derse değil. Öyle perişan ki İmam Hüseyin. Sanki dikiliyor kılın üstüne.

saymıyorlar yasanı. Görmüyorlar kederini tasanı. Şehit eylediler İmam Hasan'ı. Oklar yağdırdılar sanın üstüne. Yürek dayanır mı böyle zulüme? İslam mı diyorsun kanlı zalime? Gelin danışalım aklı selime. Karga yakışır mı gülün üstüne? Köpek koyun olmaz ne kadar ürse. Hacı mı sayılır Kabe'ye girse? Hakkın düşmanına hazret denirse temelden atılır gelin üstüne. Fırat suyu ılgıt ılgıt çağlarken, kurda kuşa içme suyu sağlarken, Ehli Beyt susuzluktan ağlarken, ördekler yüzerdi gölün üstünde.

Zeynep Ana ağlar bağrında yara. Parçalanmış döşü hep vura vura. Zeynel abidini koyduk çadıra. Yatırdık bir kuru çulun üstüne. Çok yerlerde yaptılar bu işleri. Kana değdi yine kanlı dişleri. Yakalanmış idi elebaşları. O da attı kanlı kelin üstüne. Mümin olan dostlar çocuk çağladı. Çıkarım anları kara bağladı. Zülcenah da insan gibi ağladı. Şahlanarak iki nalın üstüne. Bülbül figan eyler şafak atarken. Kızıla boyanır güneş batarken. Muharrem ayında matem tutarken. Arı bile konmaz balın üstüne. Ali Sefam der ki beni de yazın. Şehitler yanına mezarım kazın. Yüreğim yaralı dostlar, yüreğim yaralı, elimde sazım. Vurdum tezeneyi tenin üstüne. Vurdum tezeneyi tenin üstüne.

0: Baba Yağmur Köyü 3. Yaz Festivali başlıyor. Sarıkaya Baba Yağmur Köyümüzde düzenlenecek olan Baba Yağmur Köyü Muhtarlığı'nın organize ettiği 2026 yılı Baba Yağmur 3. Yaz Festivali'ne tüm hemşehrilerimiz davetlidir. 6 Ağustos Perşembe Ceylan Serçe.
1: Kendini yaktın pişirdin, niye ah çekersin gönül?
0: 6 Ağustos Perşembe Aycan Öner.

0: 7 Ağustos Cuma, Sibel Karabaş en yeni ve en güzel şarkılarını sizler için söyleyecek.
1: Sevdanın gücü var, var, var ne ne var, var ne ne var, var rahımda.
0: Akşam saat 18'de başlayacak olan festivalimizde yerel lezzetler, sürpriz etkinlikler ve konserimizle unutulmaz bir an yaşamak için Baba Yağmur Köyümüzdeki 2026 Yaz Festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz. Osman Yamaç, Baba Yağmur Köyü Muhtarı.
2: Reklamları dinlediniz.
3: En seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi. Şu anda Oğuz Efendi'ye kulak veriyorsunuz.
4: Akdağ Oğuz Efendi.

gülüm. Bu şehirde seninle tanıştığımızda bu şehirde yaşamayı çok seviyordum. Arkadaşlarımın arasında hep böyle sevecen tavırlarla karşılanıyordum. Çünkü niye biliyor musun? Senin gibi çok sevdiğim biri var diye. Bana diyorlardı arkadaşlarım. Neden bizden erken gidiyorsun? Çünkü beni sen bekliyordun. Şimdi ise arkadaşlarım soruyor hayırdır neyin var diye. Diyemiyorum ki benim çok sevdiğim beni terk etti. Artık bu şehirde yaşamak istemiyorum. Gitmek istiyorum. Ne olursun dön gel diyeceğim ama ne de olsa benim olmayan bir daha gör dön diyemem. Benim olmayana bir daha dön diyemem. Gidiyorum artık buralardan. Senin olsun.

0: En seçkin türküler, radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Yozgat'ın sesi Oğuz Efendi.
2: Akdağ Oğuz Efendi.

0: Kulağınız Oğuz Efendi olsun.
1: Akta Oğuz Efendi.

0: en seçkin türküler radyonuz Oğuz Efendi. Oğuz Efendi.
1: Kulağınız Oğuz Efendi olsun. Akdağ Oğuz Efendi.

ateş düşürdü canımı. Adaletsiz bu ayrılık. Ben hep gözlerinin karasında yaralı ve çaresiz kaldım. Yalnızlığın yol ayrımında. Ömrümü sevdamıza adadım. Hep bir umut, hep bir ışık aradım. Ama nedense bir türlü bulamadım. Sevmek yalnızlık mıydı? Hasret çekmek miydi? Bilemedim. Ama bunu bil ki seni ben hep sevdim. Hem de çok sevdim. Munzur.